Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvendim operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelençe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik-İl sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad parça bulutlu 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 11, Paris parça bulutlu 13, Priştina mevsimi sağanak yağışlı 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 9, Sofya parça bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana parça bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu

0: Bulutlu açık 24, Melbourne ve gürültülü sağanak yağışlı 14, Montreal ve gürültülü sağanak yağışlı 13, New York ve gürültülü sağanak yağışlı 20, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 17, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Taraklia kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 12, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Sağlıklı bebekler için... ...el ele...
3: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
4: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle bir programda buluşmak çok zevkli. Bu hafta 17 Eylül herkesin sağlıklı olması üzerine bir gün. Bizim de programımız 14'ünde olduğu için bu haftanın içine giriyor. Dolayısıyla herkesin sağlıklı olması üzerine bu programı yapalım istedim. Siz ne dersiniz?
4: Nasıl uygun görürseniz Emine Hanımcığım. Gerçekten de insanlar sağlıkta ve eğitimde eşit haklara sahip hepimiz. O nedenle bu dünyanın herkese sağlık çağrısı çok kıymetli bir çağrı. Bunun için mutlaka hepimizin el ele ve gönül gönüle vermemiz gerekiyor. Ben insanım, insanları seviyorum, çocukları ve ailelerini seviyorum ve koruyorum diyen aileler, öğretmenler, eğitim görevlileri, sizin gibi sağlık gönüllüsü basın yayın çalışanları, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri ve hiç kuşkusuz ki politikacılar, belediyeler bu konuda dünyada dediğim gibi ben insanım, insanlara saygı duyuyorum, insanlar sağlıkta ve eğitimde herkes eşit haklara sahip diyen herkesin el ele gönül gönüle vermesi gereken bir gün bugün. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce hiç kuşkusuz ki sorunu bileceğiz ki çözüm üretebilelim. Bunun için de çevre bilincinin oluşturulması, sağlık sorunlarının açıklığa kavuşturulması ve bunlara çözüm üretilmesi için çalışmalar düzenlenmesi ve bunların başarıya ulaştığından emin olunması. Çünkü ben bunu yapmak istiyorum başka, yaptım başka. Bunun için de hepimizin mutlaka el ele gönül gönüle vermemiz lazım. Öncelikle aileleri, aileler içinde çocuklarımızı, ebeveynleri, anne

0: babaları, büyük anneleri, büyük babaları bilinçlendirmemiz ve hastalarımızın her koşulda sağlık hizmetinden güvenli bir şekilde yararlanabildiğinden biz sağlık çalışanları olarak emin olmamız, çocuklarımızı ve bütün hastalarımızı, aslında çocuk erişkin bütün hastalarımızın emin ellerde olduğundan, yaptığımız tahlillerin onlar için en yararlı tahliller olduğundan emin olmamız gerekiyor. Mesela benim öğrencilik yıllarımda ultrason yoktu. Ama asistanlık yıllarımda ultrasonla ilgili bilgiler edinildi. Ve bu bilgiler edinilirken bizim anne karnındaki bebeklere ultrason çekilmeli mi çekilmemeli mi tartışılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 40-45 yıl önceki konu buydu. Halbuki şimdi neredeyse bebeklere günde birkaç kere, yani bebeğin sağlık sorunu varsa bebeğe birkaç kere ultrason çekiliyor. Çünkü bunun veya ayda bir mutlaka çekiliyor ama haftada bir çekildiği oluyor hamileliğin seyrine göre problem varsa. Onun için yani yaptığımız tetkiklerin ve tedavilerin bebeklerimize ve çocuklarımıza ve hastalarımıza yan etkisi olmayacak tetkikler ve tedaviler olması konusunda hepimiz çok duyarlıyız. Mesela ailelerin şu ara çok fazla aşılar konusunda tedirginliği var. Ay çocuğumuzda işte falanca aşılar otizm yapıyor diye aşıdan vazgeçildiğini görüyoruz. Çocuğumuzda otizm yapmadığı bildirilen aşılar için bile ailelerin bu tür yaklaşımı var. Çok ilginç olarak mesela çocuğumuz hasta olduğu zaman biz çok seçici olarak çok dikkatle seçiyoruz. Yani seçici olmaktaki kastım verebileceğimiz en uygun dozda, en uygun ilacı, en uygun sürede verelim istiyoruz ki yan etkisi olursa çok az olsun ama yararı en fazla olsun diye. Ama buna rağmen aileler ilaç kullanırken tedirgin oluyorlar. Ama çok enteresan olan, görüyorum ki aileler çocuklarımızın eline ambalajlı gıdayı veriyorlar. Ellerine çocuklarımızın, bir yere gidiyorsunuz, çocuklarımızın elinde cep telefonu. O kadar cep telefonu veya tabletle o kadar bebeklerimiz, hatta bebeklerimiz o kadar haşır neşirler ki çocuklarımızın dünyayla bağlantısı kesiyor. Ve ailelere çok rica ediyorum, tıpkı antibiyotik kullanırken, tıpkı çocuğumuza bazı testler yapılırken, tıpkı aşı olurken ısrarla bu çocuğa yan tesiri olur mu diye sorduğunuz gibi, lütfen sevgili ailelerimiz, çocuklarımıza yedirdiğimiz gıdalar, dışarıdan aldığımız, tükettiğimiz gıdalar ve aynı şekilde kullandığımız tabletler konusunda da çok çok istirham ediyorum hepinizden. Tablet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon, lütfen bunları kullanmayın. Asıl çocuklarımızın dünya ile bağlantısını kesen ve çocuklarımız üzerinde yan etkisi olan işte bunlar. Mesela ben çok şaşırarak izlemiştim. Bir pastanede küçücük bir bebek, yani bir yaşında yoktu. Koca bir dilim pasta yiyordu çocuk. Biz diyoruz ki 2 yaşın altında, yani biz dediğim bu konuda bilimsel çalışmalar yapan kişilerin önerisi, 2 yaşın altında çocuklarımıza şeker ve tuzdan uzak tutun diye ısrarla tekrar tekrar konuşulduğu halde ailelerin tutup da çocuklarımızı pastanelere götürüp oralarda şekerli gıdalar tüketiyor olması yahut da ambalajlı gıdalar alıp içindeki şeker ve tuz oranlarını göz ardı ediyor olmamız, çocuklarımızın sağlıklarına yapacağımız yatırım konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi hepimizin bir sağlık bankası hesabımız olduğunu varsayalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin. Bu sağlık bankası hesabımızın sağlıklı olma kısmının çok zengin olmasını istiyoruz. Hepimiz adına. Yani biz sağlık çalışanları, siz sevgili ailelerimiz ve sevdiklerimizin sağlık bankası hesabınızın sağlıklı olma hesabının çok yüksek olmasını istiyoruz. Ama hastalık hesabının çok düşük olmasını istiyoruz. İşte Emine Hanım'la el ele, gönül gönüle sizin için hazırladığımız bu programların, sevgili ailelerimizin temel amacı bu. Sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı olarak birbirinizin güzel günlerini dolu dolu, doya doya yaşamanız ve geleceğe çok daha güzel adımlarla, çok daha sağlıkla bakabilmeniz. Bunun için de bugün vesilesiyle tekrar söylüyoruz ki lütfen bazı şeylere dikkat edelim. Hep başlık programlarımıza söyleriz. Sağlığımızı korumak hastalıkları tedavi etmekten kolay ve ucuz. Gerçekten de sağlığımızı korumakta neler var? Bir, gıdalarımıza dikkat etmek. İyi besleneceğiz. En çok kendi evimizde kendimiz pişirip kendimiz tüketiyorsak çok şanslı ve çok zengin bir aileyiz. Diğer taraftan mutlaka kahvaltı alışkanlığının aile içinde yerleştirilmesini istiyoruz ki çocuklarımız okula gittiğinde okulda arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle iyi ilişki kurabilsinler. Öğretmenlerin anlattıklarını çabucak kavrasınlar ve dolayısıyla okul başarıları artsın. Ve sizin o çok gözünüzün bebeği olup aman çocuklarımız çok iyi eğitim alsın diye çırpınmalarınızın karşılığını görebilirsiniz. Ve aynı zamanda çocuklarımızı çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığına karşı koruyalım. Burada kilo fazlalığı yemekten konu açılmışken kilo fazlalığı konusunda çok üzücü olarak en son elimize gelen bilgileri sizinle paylaşayım. Dünyada maalesef dünyadaki çocuklarımızın 5 çocuğumuzun birinde dünyada 5 çocuğumuzun birinde düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığı var. Bu 5 çocuğun birinde kilo fazlalığı olması maalesef aç olan çocuklarımızdan çok daha fazla olduğu bildiriliyor. Dünyada bu konuda çalışan bilim adamları tarafından. Kilo fazlalığı hani aman ne kadar güzel toplu toplu çocuk diye bizi mutlu etmiyor. Neden mutlu etmiyor? Çünkü kilo fazlalığı olan çocuklarımızda tıpkı erişkinlerde olduğu gibi tansiyon problemleri, kalp, akciğer üzerine yük binmesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu nedenledir ki mutlaka gıdaların çok iyi gözden geçirilmesi, sabah kahvaltı yapma alışkanlığının iyi bir şekilde aile içinde kazandırılması, aile içinde yemeklerin tencere el yemeklerinin pişirilip onların tüketilmesi, akşam sofralarında ailenin bütünleşmesi, radyo, televizyon, telefon gibi yan uğraşların tamamen durdurulup sadece aile sohbetlerinin birbirimize sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu yaşatabileceğimiz anlar olarak çocuklarımızın hafızasında kalması için çaba sarf edilmesi gibi bu hafta dolayısıyla bir kere daha gözden geçirmemizde yarar var. Dedik ki iyi beslenme sağlıklı olmak için temellerden bir tanesi. Bir diğerine iyi uyku. İyi uykunun ne faydası var? İyi uyku her yaş grubunda farklı faydalar sağlıyor. Çocuklarımızda demin de bahsettiğimiz hani kahvaltı yapmak gibi iyi uyuyan çocuklarımız erken yatıp erken kalkan ve kahvaltı yapan çocuklarımızın ortak özellikleri arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Öğretmenleriyle çok iyi iletişim kuruyor. Onlarla iyi ilişki içinde oluyor. Öğretmenlerin anlattığını hemen öğreniyor ve dolayısıyla okul başarısı artıyor ve gene erken yatmakta tıpkı kahvaltı yapmak gibi kilo fazlalığına karşı çocuklarımızı koruduğu için çok kıymetli. Daha büyüdüğü zaman, daha ileri yaşlarda, hatta yaşlılıkta ne gibi faydası oluyor? Bütün insanların beyin fonksiyonlarının bir istirahat haline geçtiği dönem gibi kabul edilirse uyku halinin, o dönemde beynimiz hala çalışmaya devam ediyor sevgili ailelerimiz. Ne yapıyor? Gün içindeki kirleri temizliyor beynimizdeki. Nasıl temizliyor? Beynimiz hani hep bahsediyoruz ya, beynimiz o kadar kıymetli bir organ ki onu çok kıymetli bir kasanın içine konmuş. O kasaya kafatası diyoruz. Kafatasının içinde beynin tahribata uğramaması için çarpmalara, vurmalara karşı içinde su dolaşıyor. Biraz dışında var yani kafatası ile beyin arasında, biraz da beyin içinde omurilikle bağlantılı olarak yani omurgamız, beynimiz, kafatasımız arasında su dolanıyor. Bu suyun içindeki bazı hücreler bazı atık maddeleri temizleyerek tıpkı kanımızdaki ak yuvarlarımız gibi beyindeki atıkları temizleyerek beyninizi tahribata karşı koruyor. İşte bu nedenledir ki ileri yaşlardaki iyi bir uykunun, yani bu temiz uyku olarak geçiyor, iyi uykunun faydası özellikle ileri yaşlarda Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olması. Ama bu her yaş grubu içinde geçerli. Çünkü beyin bu fonksiyonu yapmaya devam ediyor. O nedenle beynimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Kafatası gibi büyük bir kasanın içine bize emanet edilmiş olan bu değerli hazineyi çok iyi değerlendireceğiz. İnsanlar için, insanların sağlığı için ve mutluluğu için. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onlar da iyi insanlar olsunlar ve kendileri de üretken olsun, düşünmeyi öğrensinler. Çünkü maalesef genelde eğitimde bir hata var, ezbere dayatılıyor. Halbuki ezber düşünme gücünü kısıtlıyor ve özellikle dikkat ederseniz cep telefonu, bilgisayar, tabletle çok fazla haşir neşir olan insanların etrafla ilişkisi kesildiği için düşünmeleri de çok zayıflıyor ve iletişim kurmakta, diğer insanlarla iletişim kurmakta çok zayıflayabiliyorlar. O nedenle kitabın dostluğu ve arkadaşlığının yerini hiçbir şey dolduramaz sevgili ailelerimiz. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onların soru sorma, düşünme ve bütün bunları bir araya getirerek yeni şeyler üretme yeteneklerini geliştirelim. Eğer bu konuda bizim, çünkü çocuklarımız bu teknolojide çok iyi geliştikleri için sizin gibi kıymetli ailelerle biz bazen yetersiz kalabiliyoruz. O zaman biz de çeşitli yöntemlerle deneyerek kendi bilgilerimizi geliştirir. Çocuğumuza bir dakika bilmiyorum ben bunu ama araştırıyorum. Araştırayım diyerek dostça ve dürüstçe araştırıp onu bilenlere sorarak veyahut da gene biz çeşitli yöntemlerle kitaplardan veya diğer kaynaklardan araştırarak çocuklarımıza bilgi aktararak böyle güzel bir örnek de oluşturabiliriz. Demek ki sevgili ailelerimiz sağlıklı olmakta, iyi beslenmek, yani abur cuburdan uzak durmak, ev yemeklerini tüketmek, kendi pişirdiklerimizi yemek, çocuklarımıza da bu alışkanlığı kazandırmak, iyi uyumak, kitap okumak gibi sağlığımızı ve beden ve ruh sağlığımızı geliştirici, sosyal ilişkilerimizi geliştirici alışkanlıklar kazanmak çok kıymetli. Gene aynı şekilde çocuklarımızın sağlığının ve kendi sağlığımızın korunmasını aşıların yeri tartışmasız çok önemli. Çünkü ben 50 yıllık meslek hayatımda aşıların yararını en iyi görenlerden biriyim. Çünkü öğrencilik ve asistanlık yıllarımda çocuk felci, halk arasında kuş palası denilen difteri hastalığı, tetanos hastalığı, yeni doğan bebeklerde görülen yeni doğan tetanos dediğimiz hastalığı maalesef görenlerdenim. Ama ne mutlu ki aşıların çok iyi uygulanması sayesinde bunları hem bu aşıları bulanlara hem de uygulanmasında büyük bir hizmet götüren ebelerimize, hemşirelerimize minnetlerimi bir kere daha buradan sizin aracılığınıza iletiyorum ki sevgili ailelerimiz artık bu hastalıklar ülkemizde görülmüyor. Ama ne yazık ki aşılara ara veren ülkelerde tekrar görülmeye başladı. Çocuk felci görülen ülkeler var. Maalesef kuş balası dediğimiz difteri hastalığından kaybettiğimiz bildiriliyor hastalarımızı. Diğer taraftan, yani bizim ülkemizde değil başka ülkelerde ama sonuç olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir aşıyla korunabilecek bir hastalıktan bir insanın kaybedilmesi hepimizi çok hüzünlendiriyor. O nedenle bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Aşılar deyince gene çok önemli olarak el yıkamak, hep sağlık hizmetlerinde el yıkamak kesinlikle en kıymetli uygulamalardan bir tanesi. Çünkü el yıkamak kendi kendini aşılamak olarak geçiyor. Ve kendi kendimizi aşılarken maalesef dünyada 2 milyar civarında insanın temiz suya ulaşamadığı bildiriliyor hala bugün için. Korkutucu olan kuraklığın giderek artıyor olması nedeniyle susuzluğun, yani bu kadar ağaçların ağaç katliamının, orman katliamının olduğu durumlarda kuraklığın giderek arttığı, doğayı har vurup harman savurduğumuz bir dönemde maalesef miras yedi gibi doğayı kullanıyoruz. Çocuklarımızdan bize emanet olduğunu düşünerek kullanırsak, o zaman çocuklarımıza tüketebilecekleri temiz gıda, hep hayal ettiğimiz o temiz suya ulaşmaları konusunda güzel bir dünya bırakmayı umut ediyoruz ve o nedenle tekrar hepimiz birbirimize bu konuda el ele gönül vermemiz gerektiği inancıyla çalışıyoruz. Tıpkı Nasrettin hocamızın dediği gibi sevgili aileler, bilenler bilmeyenlere öğretsin ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Biz çünkü çok güzel bir dünyaya sahibiz ama dediğim gibi burayı miras yedi gibi harcar. Har vurup harman savurursak çocuklarımız ne yazık ki yiyecek ekmek, nefes alacak, temiz hava bulamayacaklar. Belki yağmursuz günler onları bekliyor. İşte onların olmaması için bu programların giderek yaygınlaştırılması ve hepimizin birbirimizi desteklememiz lazım. Bir defa kullanmadığımız, kullanmayacağımız malzemeleri kesinlikle almamak lazım. Hani hep denir ya, kullanmayacaksan musluğu kapat. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Odadan çıkarken elektrik düğmesini kapatması, kullanmadığımız fişlerin mutlaka çekip o şekilde bırakılması ve daha önceki programlarda da İmlihan'la konuşmuştuk, uzunsuz bilgisayar, cep telefonu kullanılması veyahut da bu yapay zekadan yararlanıyor olması gene çocuklarımızın gelecekteki su ihtiyacından tüketime yol açtığı için onların da çok dikkatli kullanılması önerilenler arasında. Temiz su konusu gündeme geldiğinde kızlar konusunda maalesef bir dezavantajdan bahsediliyor. Nasıl bir dezavantajdan bahsediliyor? Kız çocuklarımızın temiz suya ulaşamadığı bölgelerde yaşayan su tüketimi konusunda dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi maalesef cinsiyet ve ekonomik farklılıklar gösterdiği. Şimdi kız çocuklarımızdan bahsedecek olursak temiz suya ulaşamayan yerlerde yaşayan kız çocuklarımızın maalesef özel günlerinde okula gitmek istemedikleri ve gitmediklerini bildiriyor raporlar. O nedenle çocuklarımızın, kızlarımızın bu nedenle eğitimden geri kaldığı ortada sevgili ailelerimiz. Yani suya ulaşamadığı için. Diğer taraftan dedik ki ekonomik olarak da farklılıklar gösterebiliyor. Gelir düzeyi düşük olan gruplarda suya ulaşmanın daha zorlaştığı, halbuki gelir düzeyi yükseldikçe suya ulaşmanın daha kolaylaştığı. Bununla ilgili geçenlerde bir toplantıda söylendi. Bir yerde su kısıtlaması yapılıyor ama su kısıtlamasının hemen bitişiğindeki alanda bir su parkı var ve orada insanlar eğleniyorlar. Şimdi bu ikisi adil değil ve insani değil. Öyle olduğu için suyu tüketirken olsun, elektriği tüketirken olsun, gıdalarımızı tüketirken olsun ve hepimizin çok özenli olmamız lazım. Hiçbir zaman asla ve asla miras yedi gibi davranmamamız lazım. Öyle bir yere gidiyoruz bazen, yoldan geçerken maalesef ekmekler poşet poşet çöp kovalarında atılmış olarak görüyoruz. Sevgili ailelerimiz, bir ekmeğin üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Çiftçilerimizin hangi zor koşullarda onları ektiklerini, toprakla ne kadar haşır neşir olarak orada üretime geçtiklerini ve bizim soframıza ekmek gelene kadar kaç kişinin emeği geçtiğini, fırıncıların yaz kış demeden fırının başında, o ateşin başında bizim için ekmek pişirdiklerini çocuklarımıza anlatarak o ekmeğin asla ve asla çöp kovasına gitmemesi, değil bir diliminin, bir lokmasının bile sevdiklerimizin emeği olması nedeniyle tanıyor olabiliriz, olmayabiliriz ama çiftçimiz, fırıncımız, onu taşıyan şoförümüz, kuryemiz bizim sevdiğimizdir. Onlar annelerin, babalarının bir tanesidir. O zaman onların emeğine sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Ve yiyeceğimiz kadarını tabaklarımıza almalıyız. Bir yere gidiyoruz, sofradan kalkıyoruz. Sofrada birkaç ailenin doyacağı kadar yemek bırakılmış oluyor maalesef sevgili aileler. Bu israftan mutlaka kendimizi ve çocuklarımızı korumak konusunda birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi suyu tasarruf edeceğiz, gıdalarımızı dikkatli kullanacağız, elektriği dikkatli kullanacağız, havayı, toprağı, ağaçlarımızı, toprağımızı çok sahip çıkacağız ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Dedik ki çocuklarımız, özellikle kızlarımız ve ekonomik olarak kısıtlı olan aileler çok daha zor durumdalar ve gıdaya ulaşmak konusunda. Onun için onların haklarını savunmakta biz çalışanların ve ben insanım diyen herkesin sosyal ve insani bir görevi. Ve bu arada gene içme suyuna ulaşmak konusunda ne yazık ki yaklaşık 600 milyon insanın evine su ulaşamıyor ve aynı zamanda 2 milyar insan da dediğimiz gibi temiz suya ulaşamıyor ve 3,5 milyar insan da su kullanacak su bulamadığı için maalesef yaklaşık 500 000 insan da tuvaletleri halen dışarıda kullanmaya devam ediyor. İşte susuzluğun getirdiği tehlikelerden bir tanesi de bu. Çünkü tuvaletlerin dışarıda olması üzerinde sineklerin üremesine, mikropların daha kolay çoğalmasına ve bunun yeraltı sularına katılarak gıdalarımıza karışmasına ve dolayısıyla o çok korktuğumuz bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabilir. O nedenle sevgili ailelerimiz, yani hepimizin birbirimize destek olmamız gerekiyor ki çocuklarımıza çok daha kaliteli, sağlıklı ve birbirimize güzel bir dünya yaşatabilelim. Biz mesleğe başladığımızda bize ilk öğretilen hastana yardımcı olamıyorsan zarar vermedir. Bu çok aslında çok öz bir cümle. Yararlı olamıyorsan zarar verme. Bu aslında bütün dünyaya yayılabilir. Eğer ben size yararlı olamıyorsam zarar vermemem lazım. Bu eğitimde de böyledir. Bunun dışında aynı zamanda bir öğretmeni düşünün. Mesela çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Aa, sen bunu yapamazsın'ı ne yazık ki öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki çocuğumuz bir şey yapıyor, götürüyor. Aa, senin bu yaptığını güzel mi zannediyorsun diye çocuğumuz kırılabiliyor. Geçenlerde bir aile anlatmıştı. Çocuklar bir şey götürüyorlar öğretmenlerine, öğretmen bu güzel diye çöp kovasına atıyor. İşte hani yararlı olamıyorsan zarar verme, eğitimde de bu tür olabiliyor. Ama öyle öğretmenler de var ki, benim çok saygı duyduğum, hiç tanımadığım ama bir anneden dinlediğim bir anı, insana böyle insanlarla yaşamak çok büyük zenginlik getiriyor hiç kuşkusuz ki. Bir gün çocuğumuz okula gidiyor, ilk okula başladığı gün ve eve döndüğünde evde bir şeyler çizmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Bugün diyor çocuğumuz, öğretmenim bize hepimize kalbini verdi. Ben de ona kalbimi götürüyorum. Düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çocuğumuzun öğretmeni tarafından ne kadar teşvik edildiği, ne kadar eğitime kazandırıldığı ve ne kadar dostça karşılanıp ağırlandığı. Çünkü hepimiz bu dünyada misafiriz ve birbirimizi iyi ağırlamamız gerekiyor. İyi ağırlamak konusunda temiz olmalıyız, dürüst olmalıyız, onurlu olmalıyız, ahlaklı olmalıyız, çalışkan olmalıyız. En azından kendi kendimize karşı dürüst olmalıyız ki biz bilelim ki biz kimseyi aldatmıyoruz. Biz bilelim ki kimseye yalan söylemiyoruz. Ve bilelim ki biz insanlık için çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerde öncelikle zarar vermeden ama yararlı olmak için çalışıyoruz. Ve maalesef dünyada bugünün konusu olan hastalıkları önlemek ve herkesin sağlıklı olması konusunda hepimizin çok çalışmamız gerekiyor ve maalesef raporlara göre dünyada 3 milyon kadar insanı uygun olmayan koşullarda kaybettiğimiz ve bunların yarısının, %50'sinin yani önlenebilir nedenlerle olduğunu bildiriyor çalışmalar. Gene bilmemiz gerekenlerden bir tanesi, bizim toplumumuzda çok önemli bir araştırma sonucu olarak hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasında ciddi olarak 3 sorun yaşadıklarını biliyoruz. Bir tanesi karar vermedeki zorluk. Mesela bir bebek sarılık oluyor. Bebek yeni doğmuş. Yeni doğan bebeğin annesi babası zaten panik. Elleri ayakları titriyor. Etraftan konu komşu eş dost ahbap diyor ki aman canım bir tek sizin çocuğunuz mu sarılık oldu? Bütün bebekler sarılık olur diyor. Ve annenin babanın çocuğumuzu hastaneye götürme sarılık nedeniyle hastaneye götürmedeki kararlılığını etkiliyor. Yani karar vermede gecikiyor. Halbuki bu sarılığın nedeni çok ciddi bir sarılık olabilir ve bebeğimizin görme, işitme, yürüme gibi sakatlıklar veyahut da ciddi olarak hayatını tehlikeye sokabilecek nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Onun için burada karar verme aşamasında hiç kimsenin kimseye, biz sağlık çalışanları olarak ailelerin adına asla karar vermeyiz. Sadece ailelere bakınız şöyle şöyle olabilir diye bilgilendiririz ve bunları yaparsak çocuğumuz şu şekilde tedavi olur diye aydınlatmaya çalışırız. Burada karar verme aşamasında bizim toplumumuzdaki en ciddi sıkıntı karar vermedeki sıkıntı. Bir diğer sıkıntı karar verdikten sonra ulaşmadaki sıkıntı. Ailelerin dedik ki sağlık hizmetlerinden yararlanması için sosyal ve ekonomik olarak iyi koşullarda olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması daha kolay olabiliyor. Tıpkı suya ulaşmada olduğu gibi veya gıdaya ulaşmada olduğu gibi. Ama ekonomik olarak sıkıntıda veyahut da uzakta bir bölgede yaşıyorsa ulaşım sıkıntısı da yaşayabildiği için sağlık merkezlerine ulaşmada zorlanabiliyor ailelerimiz. Bir diğeri de gittiği zaman sağlık çalışanlarıyla orada sağlık merkezinde maalesef yetkili kişiye ulaşamayabiliyorlar. İşte buna benzer sorunlarla önlenebilecek nedenlerle olduğu halde maalesef çocuklarımızı, hastalarımızı iyi olmayan sonuçlarla kaybedebiliyoruz. Bu konuda hepimizin yapmamız gereken ne? Şu anda yaptığımız gibi biz sağlık çalışanları mutlaka hem ailelerimizle hem size ulaşmaya çalışarak hem bu konuda eğitim veren öğretmenlerimize ulaşmaya çalışarak ve tıpkı Emine Hanım'la yaptığımız bu programlar gibi toplumumuzu bu konuda bilgilendirmek konusundaki görevlerimizi yerine getirmek durumundayız. Sonra ne olacak? Ailelerimizin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarımızın deminden beri konuştuğumuz o iyi beslenme alışkanlığını kazanmaları, hasta oldukları zaman bir an önce karar verip sağlık merkezlerine ulaşmaları, ama hastalığın önlenmesi için aşılamaların düzenli olarak yapılması gibi el yıkama alışkanlığının ev içinde çocuklarımıza kazandırılması gibi basit önlemlerin sağlığımızı korumaktaki kıymetini çocuklarımıza anlatmak çok önemli. Bunlar ailelerin görevleri arasında. Gene çok önemli bir görev de sevgili öğretmenlerimize, eğitim görevlilerine düşüyor, eğitim gönüllülerine. Onlar da bu konuştuğumuz konuları tekrar tekrar gündeme getirerek çocuklarımızın topluma kazandırılması ve ışığı bir kuşaktan diğer kuşağa yansıtılması konusunda ekibin tamamlanması ve hedefe ulaşılması, dolayısıyla sağlıklı bebeklerden oluşan ailelere, sağlıklı ailelerden oluşan topluma kavuşmak konusunda el ele gönül gönüle beraberliğimizin sürdürülmesini diliyoruz.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam. Ben de hiç sizi bölmedim konuşmanızı. Sevgili dinleyenler, programla ilgili lütfen görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırın. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız, radyo@mgm.go.tr mail adresimiz. Buralara programla ilgili görüş ve önerilerinizi ya da işlememizi istediğiniz konular olursa buralara yazarsanız biz de daha çok mutlu oluruz ve size de daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Değil mi sevgili hocam?
0: Kesinlikle dinleyenlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Ve bu arada bize sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması bizim milletimiz için çok özel ve anlamlı. Ve ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir soykırımın, Türk milletinin büyük bir soykırıma uğradığı bir dönemin hemen akabinde ve hatta o dönemde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için büyük bir sistem kurmuş sevgili aileler. Büyük Atatürk yurt gezisi sırasında bir yere gittiğinde çocuklarımızın yüzlerinde yara görmüş. Ve bu yaraları görüp bunlar ne diye sormuş. Ve söylemişler bu bölgede çok oluyor diye. Yani o kadar kanıksanmış. Atatürk'ümüzün tepkisi şu olmuş. Benim çocuklarımın yüzünde yara olmaz. Ve bunun üzerine hemen Sağlık Bakanlığımızda araştırmalar yapılmış. Zaten biliyorsunuz Refik Saydam, Doktor Refik Saydam Hafsa Enstitüsü adı altında büyük bir kurum kuruldu. Kurtuluş Savaşımızın akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en nadide kuruluşlarından biridir. Ve size demin bahsettiğim, ben öğrenciyken, asistanken çocuk felci, tetanoz, kuş balası gibi hastalıkları görürdüm ama onların kökü kazındı. Şu anda öğrencilerimiz, asistanlarımız görmüyor bunları dememin nedeni işte bu köklü kuruluşta üretilen aşılar. Yani kendi aşımızı kendimiz yapmışız sevgili aileler o zaman. Büyük Atatürk'ün ve yüce Türk milletinin özverili, çalışkan, kocaman, güzel yürekli insanların sayesinde biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi kuruluşlarından biri olarak bugünlere geldik. Bugünlere geldik ama miras yedi gibi davranmadan çok daha fazla çalışarak çocuklarımıza çok daha güzel kurumlar alarak çok daha güzel kurumlar yapmamız lazım ki onlar bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar. Ben sizi çok iyi tanıyorum sevgili aileler. Sizin inanır mısınız? Şu anda gözümden yaş geliyor. Çünkü ben sizin çocuklarınız için yemeden, içmeden, kar, kış, yağmur, çamur demeden onları bir lokma daha fazla besleyebilmek, onları kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden bir lokma daha fazla yesinler, bir lokma daha fazla iyi hayat yaşasınlar, sizden daha iyi eğitim alsınlar diye gece gündüz koşturmalarınızın 50 yıldır tanığı olduğum için bu kadar severek, isteyerek Emine Hanım'la koşturuyoruz bu programları yapmak için sevgili aileler. İşte bize bu güzellikleri yaşatan kimler? Atalarımız. Onlar çünkü kendi üstlerindeki kar kış demeden kendi üstlerindeki kıyafetleri çıkarıp mermilere sararak donmayı göze almışlar. Çünkü benden daha önemli milletimin özgürlüğü diyerek can vermişler. Biz de onlara layık olmak için koşturuyoruz. Ve çocuklarımıza tarihimizi anlatmalıyız ki 19 Eylül Gaziler gününde gazilerimizi, şehitlerimizi, sevgili atalarımızı bir kez daha bu vesileyle analım ve onlara minnetimizi ve şükranlarımızı sunalım.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Programı sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımında Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG-SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatının önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasına temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699-5346-5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Rosh Hashana bayramının ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelençe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gökbürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gökbürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG-SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatının önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasına temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699, 5346, 5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Rosh Haşana bayramının ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Aa.

sanıp boş yere kırdılar oyuncaklarımız. Bir bahar umuduyla ne varsa yıkıp yok yere gittiler. Oysa gerçeğin merhametsiz duvarlarına çarpınca ne bahar geldi bir daha topraklarına, ne de ellerinde bir damla umut kaldı. Yine de ben mevsimler boyu yaşayacak ve şehirler boyunca elbet bir gün artına mutlaka

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün çocuk tekerlemelerini merak ettiğimiz için biraz onları derledik, toparladık. Onları araştırdık. Çocuklar melodiyi severler. Bu yüzden çok alakasız şekilde kelimeleri kendileri üretirler. Kat kata virarensa, makinus kutu pererensa gibi. Çocuk ilginç tanımlamaları da yaparak öğrenir. Bunları sever. Emmimin oğlu Musacık elleri kolları kısacık. Her şey çocuğa yansır. 1, 2, 3'ler yaşasın Türkler. 4, 5, 6 Polonya battı gibi. Çocuklar hep sorarlar ama her şeyi sorarlar. Çocuk anladığını anladığı gibi şiirleştirir. Akıl erdiremediğini tekerlemeleriyle oyun içinde sorar. Hatta sosyal ve ekonomik olguları bile. Atlar gelir şakır şakır. Benim babam neden fakir? İlimon ilimon. İlimondan gelirkene üç gemi gördün. Biri ağa, biri paşa, ortancası Ahmet Paşa. Ahmet Paşa hasta, çorbası tasta. Çocuklar için anlamsızlığın bile bir anlamı vardır. Kendi algılamasına göre hangi anlamsız sözcüğün neyi kapsadığını kendisi bilir. O mo karado, simi simi simido, şaka maka elizando gibi. Çocuk sözcüklerle oynar. Tekerlemelerde sözcüklerle oynanır. Yenileri türetilir. Eklemelerle, çıkarmalarla sözcükler sevimli hale getirilir. Hatta sayılar bile. Biricik, ikicik, üçücük, dördücük, beşicik, altıcık, mavi boncuk, sen oyuna gir, sen de dışarı çık. Çocuklar tekerlemelerle öğüt bile verirler. Ermini mermini, çok yeme peyniri. Peynir seni öldürür, cehenneme döndürür. Çocuklar kıskanırlar, eleştirirler, kızdırırlar. Leylekler leylek, lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok. Kardeşim acar, dolapları açar, yemekleri saçar, annem gelince sıçan gibi kaçar. Her şey tekerlemelerde iç içe. Tavuklar, kilimci, kardeş özlemi, en sevilen yiyecek çikolata, piyasa, alay etme, aklınıza, hayalinize ne geliyorsa. Ayşe Hanım'ın tavukları kıt kıt kıt diyor, arpa saman istiyor. Arpa saman yok, kilimci de çok. Kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur. O bülbül benim olsa, iki kardeşim olsa. Biri ay, biri yıldız. Hop çikolata piyasa, akşam yedim salata. Kız senin babanın adı, keratadır kerata. Okulda öğrenilen her şey tekerlemelere de yansır. İsveç, Norveç, Danimarka, Türkiye'nin baş şehri Ankara. Tekerlemelerin çok renkli bir anlatımı da vardır. Hediye, ekmek vermez kediye. Kedi gitti kadıya, kadının kapısı kilitli, hediyenin başı bitti. Tekerleme deyip geçiyoruz ama aslında ne çok şey var değil mi içlerinde? Derlenmiş bütün çocuk tekerlemeleri çeşitli bilim dalları açısından aslında keşke değerlendirilse, yorumlansa. Edebiyatla, sosyolojiyle, psikolojiyle ilgili bütün fakülteler keşke biraz da tekerleme çalışsa. Çocuk tekerlemeleri türlerine göre antoloji nitelikli kitaplaştırılmalı bence. Çünkü çocuk kitapları serilerinin içinde çocuk tekerlemeli kitapları çok az. Yazılacak çocuk oyunlarında derlenen tekerlemeler mutlaka kullanılmalı. Tekerlemeler bestelenmeli. Tekerlemelerden çocuk şarkıları da yapılmalı. Çocuk tekerlemeleri son derece hareketli. Yıldırım hızı gibi yurdu dolaşan, en hızlı iletişim araçlarını taş çıkartan bir yayılma şeklinde. Çocuk tekerlemelerinin içerisinde fark ettik ki çocuklar atasözlerini kendilerine göre değiştirip kullanabiliyorlar. Bazı deyimlerin bir kısmını alıp bir kısmını değiştiriyorlar. Tekerlemelerine çok üzücü olayları bile yerleştirebiliyorlar. Çocukların yaratıcılık dünyasında muhteşem tekerlemeler var. Çocuklar bir araya geldikçe bütün repertuarlarını ortaya koyuyorlar. Bu yüzden daha çok çocuk bir araya geldiğinde daha geniş kitleler tekerlemelerden faydalanacak diye düşünüyorum. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarız sizler de bu 5 dakika içerisinde çocukluğunuza dönmüş birkaç tekerleme hatırlamışsınızdır. Bir sonraki programımıza kadar içinizdeki çocuğun tekerlemelerine de kulak verin ve kulağınız yine bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece.

Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, fırtına beklenmiyor. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca tır şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Mushait, Afa, Cazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Açıklamada bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasp eden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti. Ve spor. İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti. Olayla ilgili bir inceleme yapılacağı açıklandı. Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü oynanan karşılaşmalarda Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0, Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden milli sporcumuz Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40 ila 42. 42. kilometrelerinde Mutçayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz kapağının mucizesi nedir? Göz kapakları, muhteşem dizaynı ve olağanüstü yapısıyla sürekli olarak insanların ve bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Bu yapıların gözlerimize kattığı değerler her defasında eksik olarak sorgulanmıştır. Bu yapının içinde bulunan kimyasallar yine aynı şekilde göz için olağanüstü bir değer taşımaktadır. Peki bu yapıların gözlere sağladığı faydalar nelerdir? Bu yapıların oluşması için ortaya çıkan kimyasalların görevleri nelerdir? Kimyasalların göz içinde göz kapağı ile bütünleşip ortaya çıkardığı durum nasıldır? Göz küresini koruma görevi, temel görevleri arasında olan göz kapakları, ayrıca kürenin nem oranını da belirli bir seviyede tutmaktadır. Bu seviye, havanın sıcaklığı, ortamın sıcaklığı veya farklı koşullara bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasıyla göz daha düzgün bir şekilde çalışmış olmakta ve işlevini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu işlemlerin herhangi birinde olabilecek aksaklıksa gözün bozulmasına neden olmaktadır. Göz küresini koruyan bu yapının derisi diğer vücut bölgelerinde bulunan derilere göre oldukça ince ve özel bir yapıda bulunmaktadır. Yağsız ve gevşek yapıda bulunan bu bölge kanın daha iyi toplanması ve dağıtılmasını sağlayarak sürekli çalışan göz organını iyi bir şekilde beslemektedir. Bu işlemler sırasında gözün kapanıp açılması ise binlerce kez gerçekleşmektedir. Bu tür bir yapının oluşması için geçen süre ve enerji ise kanın içinde bulunan enerji sayesinde olmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Köpeklerin bıyıkları köpeklerin hangi işine yarar? Köpeklerde ve diğer hayvanlarda bulunan kıl ve tüylerin vücut açısından oldukça fazla önemi vardır. Tüy ve kılların birbirinden farklı özellikleriyle hayvan vücutlarına karşı sağladıkları imkanlarsa oldukça fazla ve merak konusu olacak şekilde ilginçtir. Özellikle köpeklerin bıyıkları da merak edilen kıllardan sadece bir kısmıdır. Köpeklerde bulunan bu kılların birden çok işe yaradığı bilim adamları tarafından iddia edilmektedir. Fakat bilinen en büyük özellikler köpekler için sağladıkları sinirsel faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin köpeğin koklama işlemi bittikten sonra veya öncesinde ortaya çıkması mümkündür. Cisme doğru yaklaşan köpekler ilk önce bıyıklarıyla cisme dokunmaktadır. Dokunma sırasında cisimle ilgili ilk verileri toplayan köpekler, daha sonrasında ise cisimlere daha fazla yaklaşır veya oradan hemen uzaklaşırlar. Cisimlere değdiği andan itibaren aldığı sinirleri beyine ileten bu sistem, köpeklerin en büyük yardımcıları, algılama problemleri karşısında aldıkları en büyük önlemlerdir. İnsanların bu bıyıklara zarar vermesi ne gibi sonuçları doğurur? Bu kılların kesilmesi veya azaltılması, köpekler için büyük bir algı problemiyle karşı karşıya kalma sonucunu doğurabilir. Algı problemi sonrasındaysa köpekler birçok kez farklı cinsteki maddelere işlerine yarayacakmışçasına yaklaşır ve talihsiz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle köpeklerin bıyıklarının azaltılması veya kesilmesi köpekler için oldukça sakıncalı bir hal alabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Rüyalarınızda koku alma duyunuzun işlevsiz olduğunu, balıkların aynı biz insanların suda bulanık görmesi gibi havaya çıktıklarında bulanık gördüklerini, hastalanmayan tek hayvanın köpek balıkları olduğunu, Everest Dağı'nın tepesinde suyun 100 derecede değil, 68 derecede kaynadığını biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bugün Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Mushait, Alpa, Jazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Açıklamada bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasp eden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti. Ve spor. İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti. Olayla ilgili bir inceleme yapılacağı açıklandı. ...2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden milli sporcumuz Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatlerimiz onu gösterene dek. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Yaklaşık 20 santigrat derecelik çok bulutlu Ankara sabahından radyolarınıza ulaşıyoruz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Değerli dinleyenlerimiz, basında gündem programında her zaman olduğu gibi bugün de yine 16 bölgemizle telefon bağlantıları gerçekleştirip uzmanlarımızdan günün en güncel değerlendirmelerini sizler için öğreneceğiz. Ayrıca gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını da yine paylaşacağız. Bağlantılarımızın yanı sıra güzel şarkı aralarımız olacak. İlk bölümde birazdan İstanbul'un saatler 9'a yaklaşırken başkent Ankara'nın trafikteki son durumunu aktaracağız değerli dinleyenlerimiz. Ve büyük kent merkezlerinde yeniden yaz tatilinin okullar için sona ermesinin ardından yoğunluklar da yazık ki artacak diyelim. Beraberinde trafikteki son durumu paylaşarak bir nebze olsun paylaşımımızla dinleyenlerimize kolaylık sağlama düşüncesindeyiz diyelim. Evet, bugün 14 Eylül dedik değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programında günün programını başlayalım. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, ayrıca Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Evet, bugünü yani 14 Eylül Pazartesi gününü özetledik. Yurt genelinde nasıl bir hava olduğundan söz ettik. Hemen İzmir'e gidelim. İlk telefon bağlantımız için uzmanımız Sayın Hakan Doruk telefon attığımızda. Hakan Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye değer son söz sizin. Buyurun.
1: Bugün için bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. İlk saatlerde Balıkesir'in güneydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu ve yüksek kesimleri yerel ve kısa süreli hafif sağanak yağışı geçecek. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir ve Manisa 31, Çanakkale 26, Aydın 33 ve Balıkesir'de 28 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kufor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1-1,5 metrelerinde otolayında olacak. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 kufor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2 metre dolayında olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Hakan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta diliyoruz biz de. Uzmanımız Sayın Hakan Doruk'tan ikinci bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu, Ege Denizi ve İzmir ve çevresindeki illeri dinleyerek başladık. Evet, gündeme dair bilgileri paylaşalım. Bugün 14 Eylül 2026 dedik. Saat 14'te başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-27 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katılacak. Saat 10 ve 11'de Konya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek. Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-27 akademik yılı açılış törenine katılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Ahilik Haftası programlarına katılacak. Nevşehir Valiliğini, Belediye Başkanlığını, partisinin ve iktidar ortağının Nevşehir İl Başkanlıklarını Kayseri Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Kayseri Sanayi Odası'nın 60. yıl dönümü ve Kayserili Sanayicilere Ödül Töreni programına iştirak edecek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat 10.30'da Kırşehir'de, 14'te Nevşehir'de, 17'de Kayseri'de başlayacak programlarda. Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endeksleriyle kümes süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. Kısa bir ara verelim. 6. bölge.

0: sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklara baktığımızda 1 ila 3 derecelik düşüşler beklenmekte. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Adana parçalı bulutlu 33, Mersin parçalı bulutlu 31, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 33, Osmaniye parçalı bulutlu 33, Gaziantep az bulutlu 34, Kilis az bulutlu 34, Hatay ise parçalı bulutlu 31 derece olacaktır. Şimdilik bölgeden aktarabileceklerim bunlardı Deniz Bey.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Aşkın Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta diliyoruz.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu da bizlerle Doğu Akdeniz'in hava durumuyla Adana ve çevresindeki illerin hava durumunu paylaştı. Devam edelim İstanbul'un trafikteki son durumuyla. Bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız değerli dinleyenlerimiz. Mega kent İstanbul'da bir önceki saate göre %17'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 300 kilometreye uzamış. Boğaz geçişleriyle devam edelim. Avrupa'dan Asya'ya oldukça akıcı bir an yaşıyoruz. Asya'dan Avrupa'ya ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik sıkışık. Bunun dışında E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na, Temde'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a trafik akıcı durumda. An itibariyle Boğaz geçişleri belirttiğimiz gibi İstanbul'da. 80 dakikalık mesafeyle başlayacağız. Haramidere kavşağından Sefaköy kavşağına kadar ki 12 kilometrelik güzergah yaklaşık 1 saat 20 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. 35 dakikalık mesafe Çamlıca kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına kadar ki 5,5 kilometrelik güzergah. Bununla birlikte yarım saatlik süre var. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar ki 7,5 kilometrelik mesafe, 25 dakikalık süreler, yaklaşık 3 kilometrelik mesafede Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta Küçük Yalı'dan Erenköy'e 25 dakikayı bulacak. 20 dakikalık mesafelerle sonlandıralım. Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na, Tersane'den Dolmabahçe'ye, Haramidere Bağlantı Yolu'ndan Akbatı Alışveriş Merkezi'ne belirttiğimiz mesafeler yaklaşık 20 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz ve devam edelim. Gündeme dair bilgileri paylaşmayı sürdürelim. Hatırlayacaksınız, son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endeksleriyle kümes süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacağını paylaşmıştık. Saat 10'da elbette Ankara'da gerçekleşecek bu açıklama. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli, yani 1456 günlük, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranı endeksli ve 2 yıl yani 728 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin ilk ihracını yapacak. Bugün Ankara'da gerçekleşecek. Elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devlet tahvillerinin ilk ihracı. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi ve uluslararası yansımaları yine takip edilecek. Washington, Tahran ve Tel Aviv hattında Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları yine Gazze ve Kudüs

0: su hattında sürecek diyelim ve batıyla başladık, güneyle devam ettik, kuzeye gidelim. 10. bölgemizin sorumluluk sahasında Samsun'da uzmanımız Sayın Nurullah Kara telefon attığımızda. Nurullah Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Kastamonu çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise Sinop, Samsun ve Ordu çevreleriyle Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde yer yer 2 ila 6 derece düşmesini, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 28, Ordu 25, Amasya ve Tokat 31, Kastamonu 24, Çorum ve Sinop 29 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Ordu ve Sinop'ta 24 ve Samsun'da 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlık bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Nurullah Kara'dan Orta Karadeniz bölümü ve Samsun'un ve çevresindeki illerin hava durumunu dinledik. Devam edelim. Bugün İstanbul'da Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışma sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izlenecek. Sporla devam ediyoruz. Süper Lig'in 5. haftasında kapanış müsabakasında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Değerli dinleyenlerimiz, mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz gerçekleştirecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Devam edelim. 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor İstanbul müsabakasıyla tamamlanacak. Karşılaşma Kayseri'de saat 20'de başlayacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Barış Çiçeksoy'u gerçekleştirecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Doğukan Yıldırım. Devam edelim. ...2026 Sevi Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarına A grubunda İtalya, B grubunda Bulgaristan, C grubunda Finlandiya ve D grubunda Romanya'da devam edilecek. A milli erkek voleybol takımımız D grubundaki 4. maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Kluj'de başlayacak müsabaka, parkeye çıkacak. A milli erkek voleybol takımımıza, filenin efelerine başarılar dilekleriyle. Saat 17'de Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto Bosna Hersek'in Vogoşa takımını konuk edecek. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Türkiye Basketbol Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde hayata geçirilen İstanbul Basketbol Spor Lisesi'nde 2026-27 eğitim öğretim yılının ilk zili saat 10'da çalacak diyelim ve evet, gündeme dair bilgileri sonlandırdık değerli dinleyenlerimiz. Önemli bir bilgi resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin kullanımına yasak getirilirken bazı aroma maddeleri için 31 Aralık 2026'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak. Etiketlerde ise doğal ifadesinin kullanımına da şartlar getirilecek. Düzenleme ile aroma vericilerde doğal ifadesinin kullanımı için de bileşenlerin ağırlıkça en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi şartı getirildi. Değerli dinleyenlerimiz, bu bilgileri de paylaşalım. doğal ifadesine şart konuldu özetle. İstanbul'a gidelim. Dördüncü telefon bağlantımızda uzmanımız Sayın Ceyhun Özdemir telefon attığımızda. Ceyhun Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın. Merhabalar Deniz Bey. Hoş bulduk.
0: Merhaba. Bölgeye dair son söz sizin. Dikkatli dinleyeceğiz Ceyhun Bey. Buyurun.
2: Bölgemizde havanı parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ise yerel sağanak ve gökyüzünü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle Sakarya'nın doğu ilçelerinde bir kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların Sakarya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yani 30-50 km/saat olarak eseceğini bekliyoruz. Bugün illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle. İstanbul 25, Kocaeli 26, Sakarya 27, Edirne 29, Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Yalova ise 24 derece. Denizlerimize gelince Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök götürü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler Ceyhun Bey. Uzmanımız Sayın Ceyhun Özdemir bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Kısa bir aranın ardından, ilk aramızın ardından bir başka bağlantımızla programımız sürecek.

0: Vaktimiz Dar Sevgilim şarkısını Bengü Beker'den dinledik. Programımızın ilk şarkısıydı. Van'a gideceğiz. Van'da uzmanımız Sayın Elif Asena Berber telefon attığımızda. Elif Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydınlar Deniz Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Elif Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçaları az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Van'ın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 26, Van 25, Muş 30 ve Hakkari'de 27 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta diliyoruz Elif Hanım.
1: Teşekkürler. Bizler de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber bizlerle Van ve çevresindeki 3 ilimizin hava durumunu paylaştı. Böylelikle programımızda 5. telefon bağlantımızın ardından 30 ilimizden haberdar ettik sizleri. Birazdan sayıyı 33'e yükselteceğiz. Iğdır'a gideceğiz. Hemen devam edelim. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu hava sıcaklıkları, ancak bugünden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Tekrar edeyim. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak. Evet, tahminimiz ise 4 ila 8 santigrat derece olmak üzere hissedilir derecede azalacak hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde. Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin telefon attığımızda. Gülçin Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Deniz Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinize dikkatle dinleyeceğiz Gülçin Hanım, buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken rüzgar bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Iğdır 34, Kars 27, Ağrı 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta dileğiyle Gülçin Hanım.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin'den de 3 ilimizin hava durumunu dinledik. Başkentin trafikteki son durumuyla devam edelim. Bir önceki saate göre %43 yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 163 kilometreye uzamış. Ana yollarda şu an için Eskişehir yolunda ve Samsun yolunda şehir merkezine trafik durma noktasında, Konya yolu ve havaalanı yolunda şehir merkezi yönünde trafik sıkışık. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına yine trafiğin sıkışık olduğunu belirterek zamanlamalarla devam edelim. 55 dakikalık mesafeyle başlıyoruz başkent Ankara'ya. Konya yolunda sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ki yaklaşık 6 kilometrelik mesafe 55 dakika sürecek. ...35 dakikalık mesafeyle devam edelim. Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Anıtı'na kadar yaklaşık 5,5-6 kilometrelik güzergah 35 dakikayı buluyor. Yarım saatlik süreler. Turan Güneş Kavşağı'ndan Elçi Sokağı. ...25 dakikalık mesafeler. Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne. Evet, 20 dakikalık sürelerle sonlandıralım. Alhal Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na Yine Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan TED Koleji Sapağan'a. Polis evinden Cevizli Dere Caddesi girişine, Cevizli Dere Caddesi girişinden polis evine, Şehitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na 20 dakikayı bulacak. TED Koleji Sapağı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadarki mesafe ise 15 dakikalık süre zarfında şu an için kat edilebiliyor. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun diyelim ve lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin değerli dinleyenlerimiz. Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz programımızın ilk bölümünün sonuna yaklaşırken. Evet, bağlantılarımıza gitmeden Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacağı müsabaka öncesinde oynanan 8 karşılaşmanın görünümünden söz edelim. Panoramaya şöyle bir göz atalım. 5. haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş kendi sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 ile geçti. Cumartesi günü 12 Eylül, Cumartesi günü oynanan saat 17'de başlama vuruşu yapılan müsabakalarda iki deplasman ekibi sahadan galibiyetlerle ayrıldı. Çorum Futbol Kulübü Samsun Spor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle, Çaykur Rizespor ise İstanbul'dan Eyüp Spor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Saat 20'deki müsabakalarda Alanya Spor'la Göztepe yenişemedi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı karşılaşma. Konya Spor Trabzonspor'u Konya'da 1-0 mağlup etti. Dünün müsabakalarında saat 17'de Gençler Birliği normal sürede son 11-12 dakikaya 1-0 önde girdiği karşılaşmada normal sürede 1-1'e yakalandı Kasımpaşa karşısında. 90 artı son dakikada gelen 90 artı 3'te gelen golün ardından Kasımpaşa 2-1'lik galibiyetle başkentten ayrıldı. Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0, Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Dün akşam saat 20'de başlayan müsabakalardaki sonuçlar diyelim ve Diyarbakır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyer telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
3: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Bölge Eder, son söz sizin. Buyurun Mustafa Bey.
3: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediyor. Bölgemizin genelinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek güne göre 1 ila 2 derece civarında azalacağı ve mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 36 derece, Şanlıurfa 36 derece, Mardin 33 derece, Siirt 35 derece, Batman 37 derece ve son olarak Şırnak 33 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz Mustafa Bey. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyer'den 15. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili 6 ilimizin hava durumunu dinledik. Konya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde 1. Lig'den de söz edelim. 1. Lig'de Cuma günü Sarıyer Spor, Bandırma Spor'u konuk etti. Ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17'deki karşılaşmalarda 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bolu Spor, Pendik Spor'la, Van Spor Futbol Kulübü ise Ankara Keçiören gücüyle 1-1 berabere kaldılar. Evet, haftaya İlk 3 maçın 1-1'lik beraberliğiyle başlandı. Ardından saat 20'de cumartesi akşamı Ümraniyespor Antalyaspor'a kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrolspor'u 4-0'la geçti. Cumartesi akşamı saat 20'de başlayan bir diğer müsabakada. Dün saat 17'de iki karşılaşma oynandı. Sivasspor Muğla Spor'la 1-1 berabere kaldı Sivas'ta. Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor'u 1-0'la geçti. Dün akşam Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bursa Spor ise Bursa'da Esenler Erok Spor'la 2-2 berabere kaldı. Bu akşam saat 20'de Kayseri Spor İstanbul Spor'u konuk edecek diyelim. Birinci Lig'deki görünüm panorama bu şekildeydi. Konya ile devam edelim bağlantılarımıza. 8. bölgemizde uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz yanımıza, günaydın.
4: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
4: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 28, Aksaray'da 29, Karaman'da 31, Niğde'de 30 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız önemli bilgiler için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta diliyoruz Meryem Hanım.
4: Teşekkür ederiz.
0: 8. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Meryem Bağcı. 4 ilimizin hava durumunu paylaştı Konya'dan. Evet, ilk bölümde illerimizin sayısını 43'e yükselttik değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde de yine 38 ilimizden sizleri haberdar edeceğimiz 8 telefon bağlantımız olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Saat başında birlikteliğimiz sürecek.

이것만 외로다. 얄세빌의 손도락 차을사다스 니네네 스탄 무세기는 오너토록 산

destekliyoruz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz seni. Yine dönmem bu yoldan. Sanma bu ayrılık kolay olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Mushait, Afha, Cazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Açıklamada bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasp eden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti. Ve spor. İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti. Olayla ilgili bir inceleme yapılacağı açıklandı. ...2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden milli sporcumuz Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Bir kez daha günaydın. Mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Bural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. İlk bölümde olduğu gibi bu saat diliminde yine 8 ayrı telefon bağlantısı gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel değerlendirmelerini öğreneceğiz. İzmir'le başladık, Adana'yla devam ettik. Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır derken ilk bölümü Konya bağlantısıyla sonlandırdık. İlk bölümde hem 14 Eylül Pazartesi gününün programından söz ettik değerli dinleyenlerimiz. Resmi gazetedeki önemli haberi paylaştık. Güzel şarkı aralarımız oldu. Devam edelim Elazığ'la bu saat diliminin programımızın ikinci bölümünün ilk telefon bağlantısı için Elazığ'da uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım'a kulak vereceğiz. Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölgede son söz sizin, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalliğinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 35, Malatya ve Tunceli 34, Bingöl 32, Adıyaman 36 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Elazığ'dan uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. İllerimizin sayısını 48'e yükselttik değerli dinleyenlerimiz. Evet, saat başında birlikteliğimizin ardından programımızın ikinci bölümünde bu sefer şarkı arasına gidelim, ardından burada olacağız.

Değerli dinleyenlerimiz, havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, ayrıca Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın

0: o ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bugünü özetledik, yarından ve çarşamba gününden de söz edeceğiz. Öncesinde 9. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Ertuğrul Başdoğa. Günaydın diyelim. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 27, Çankırı 29, Kırıkkale 29, Bolu 21, Zonguldak 22, Düzce 24, Bartın 25 ve Karabük 23 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz Ertuğrul Bey.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin Deniz Bey.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ertuğrul Başdoğa bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Basında gündem programında değerli dinleyenlerimiz, yarından da söz edelim. Yarın yurdun yarın yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak değerli dinleyenlerimiz. Bugünün en önemli haberi, özellikle hava durumunu, hava sıcaklıklarını merak eden dinleyenlerimiz için bu olacak. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede 4 ila 8 santigrat derece olmak üzere azalacak. Devam edelim. Gazetelerimizin günün öne çıkan başlıklarını paylaşalım. Öncesinde Antalya bağlantımız hazır diyor kumanda masamız uzmanımız Sayın Yeliz Güller. Telefon attığımızda Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu, açık, yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçtiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri sahil kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Antalya az bulutlu ve açık 33, Muğla az bulutlu ve açık 31, Isparta az bulutlu ve açık 30, Burdur az bulutlu ve açık 30 derece. Denizlerimizde hava raporunda genel durum: rüzgar kuzey öğle saatleri Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Kumluca arası yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarında. Hava az bulutlu ve açık, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın Yeliz Güller, 4. bölgemizin sorumluluk sahasından 4 ilimizin hava durumunu, ayrıca Batı Akdeniz'in hava durumunu paylaştı. İllerimizin sayısı 60'a yükseldi. Geri kalan bağlantılarımızla, ki 5 telefon bağlantımız daha olacak, 21 şehrimizin daha hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Afyonkarahisar'da uzmanımız Sayın Halil Ceylan telefon attığımızda. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Deniz Bey. Günaydın.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Günaydın.
3: Tabii ki hemen paylaşayım. Bölgesel tahmin merkezinin yer merkezimizde yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı bulut geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında gündüz sıcaklığında 4 ila 6 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yer merkezlerinin detayları ise şöyle: Afyon Krizer'de parçalı bulut grava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 26 derece. Uşak'ta parçalı bulut grava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 26 derece. Denizde parçalı bulut grava beklentimiz var, bugün için maksimum beklentimiz 32 derece. Bugünlük akı derecelerimiz 3'e gidiyor Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta diliyoruz Halil Bey.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan'dan da 3 ilimizin hava durumunu dinledik. Kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: Havanın frekansındasınız. Üçüncü bölgemizde Eskişehir'de uzmanımız Sayın Selin Demiralp'e kulak vereceğiz. Selin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Son söz sizin bölgeyle ilgili. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Bursa ve Bilecik çevreleriyle Eskişehir'in kuzeybatı ve Kütahya'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve yer yer gök sağanak yağışların görüleceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif yer orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerine beklenen bugünün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 24, Bursa 25, Bilecik 24, Kütahya 24 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp bizlerle bölge saat günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Gazetemizdeki başlık: Büşra Bebek kime satıldı? Sivas Divriği'de geçen perşembeden beri kayıp aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı babasının başkasına sattığı ortaya çıktı. Büşra hala bulunamadı. 6 kişi ise gözaltında. Mevsimlik işçi olarak ailece Gönderen köyüne giden 27 yaşındaki Elif Balıkçı, 10 Eylül Perşembe gecesi 112 acil çağrı merkezini arayıp 11 aylık bebeği Büşra'nın yaşadıkları çadırda olmadığını söyledi. Bebeğin bulunması için AFAD, komando ve jandarma ekipleri seferber oldu. İz takip köpekleri Büşra'yı aradı. Soruşturma sürerken anne Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde perşembe akşamı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir araç geldiğini söyledi. Araçtaki iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğunu alıp götürdüğünü anlattı. Anne kızının baba Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Üçüncü sayfada haberin ayrıntıları. Trabzon'a gidelim. Uzmanımız Sayın Alper Oruç telefon attığımızda. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
2: Günaydın, merhabalar, hoş bulduk.
0: Bölgede her son söz sizin, buyurun.
2: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde onun parçalı çok bulduğu bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 26, Giresun 25, Gümüşhane 33, Rize 27 ve Artvin 31 derece olarak geçeceği tahmin ediliyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtınalı bir rüzgar bekleniyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 5 ila 7 kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Alper Oruç, 11. bölgemizin sorumluluk sahasından Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon'un hava durumunu paylaştı. Devam edelim. Elektrikli otoda avantaj büyüyor başlığı. Akaryakıttaki yükseliş elektrikli otomobillerin sürüş maliyet avantajını büyüttü. Aradaki fark benzine göre %28'e, dizele göre ise %29'a çıktı. Sürüş maliyeti avantajını hesaplarken resmi ortalama tüketim değerlerini esas aldık demiş. Nasıl hesapladık başlığında Taylan Özgür Dil'in haberi. Evden şarjda fark daha da büyük. Yılda 20 bin kilometre yol yapan benzinli bir otomobilin yakıt gideri 80 bin Türk lirasına, dizelin 84 bin Türk lirasına çıktı. Elektrikli de enerji maliyeti hızlı şarjda 60 bin Türk lirasının altında kaldı. Evden şarjda ise enerji gideri 19 bin 150 Türk lirası oluyor. Bu durumda elektriklinin enerji maliyeti benzine göre %76,6, dizele göre %77,1 aşağıda demiş Taylan Özgür Dil. Mevduat faizi aşağı yönde başlığında mevduat faizi 4 Eylül itibariyle %37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. İhtiyaç kredisiyle ticari kredi faizlerinde ılımlı artışlar öne çıktı. Politika faizi geçen haftaki toplantıda %37 seviyesinde tutuldu. 5. sayfada haberin ayrıntıları. İstanbul'a 4. pist başlığı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Böylece yedekleriyle birlikte toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, inşa edilen yeni beton pistin 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu söyledi. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız dedi. 10. sayfada bu haberin ayrıntıları. Bakan Uraloğlu, hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarını daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak dedi. Cuma günü hizmete açılacak denmiş. Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı deniyor. Ergenekon davasından yattığı cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni aşamaya gelindi. Paylaşacağız. Uzmanımız Sayın Metin Kala Kayseri'de. Metin Bey, hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Metin Bey.
3: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve son olarak da il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 32 derece, Kırşehir 29 derece, Nevşehir 30 derece, Sivas 32 derece ve Yozgat 27 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar ve çalışmalar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için Metin Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta diliyoruz.
3: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Metin Kala bizlerle 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. Kayseri'den 90.0'dan dinlendiğimizi hatırlatalım. Erzurum'la veda edeceğiz birazdan. Öncesinde hemen paylaşalım değerli dinleyenlerimiz haberimizi. Hürriyet gazetesindeki ana sayfaya taşınan haberde 12. sayfada ayrıntılarıyla paylaşılmış bu haber. Ergenekon davasından yattığı cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni aşamaya gelindi. Bordo Bereli eski MİT üst düzey yöneticisi Kozinoğlu'nun FETÖ kumpasıyla girdiği cezaevinde ölümüne ilişkin tekrar açılan soruşturmada 4 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınacağı açıklandı. Dizide Kozinoğlu'nun ölümünden önce benzer bir karakterin şüpheli ölümü işlenmişti. Evet, dizide Kozinoğlu değil, Kaşifoğlu tabiriyle, ismiyle paylaşıldığını hatırlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. 1955, Trabzon doğumlu binbaşı Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011'de yaşamını yitirmişti. Değerli dinleyenlerimiz, asker kökenli ve eski Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı'ydı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşama gözlerini yumdu. Ölümü şüpheli bulundu ve savcılar tarafından ölümü hakkında takipsizlik kararıyla sonuçlanan bir soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyenlerimiz, 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan 1980'de Özel Harp Dairesi'nde göreve başlayan ve 86 yılında Özel Harekat Timleri eğitiminin başına getirilen Kaşif Kozinoğlu, 1987'de MİT'in kurduğu yurt dışında görev yapacak birimin kuruluşunda görev almıştı. Değerli dinleyenlerimiz, yine Özel Kuvvetler altında hizmet veren Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nin kuruculuğunu yapıp 1994 yılına kadar, yurt dışına çıkana kadar bu görevdeydi. Yıllar içinde de Erzurum'a gidelim. Bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Naci Karadaş. Telefon attığımızda Naci Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgede er son söz sizin. Buyurun.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normaller üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu duruma göre gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 28 derece, Erzincan 32 derece, Ardahan 26 derece, Bayburt 30 derece olarak bekliyoruz. Bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 9 derece, Erzincan 14 derece, Ardahan 4 derece, Bayburt 12 derece olarak ölçüldü. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz Naci Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir
4: teşekkür ederim.
0: Sağlıklı bir hafta diliyoruz. Sağ olun. Uzmanımız Sayın Naci Karadaş bizlerle. 12. bölgemizin sorumluluk sahasından Erzurum ve beraberindeki 3 ilimizin hava durumunu paylaştı. Toplamda 81 ilimizin tamamından, denizlerimizin tamamından haberdar ettiğimiz programımızda bağlantılarımızı sonlandırdık değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu vesileyle yurdun dört bir yanından bizlere bu verileri, bu bilgileri sağlayan, yorumlayan tüm meteoroloji emektarlarına çok teşekkür ediyoruz. Gazetemizdeki son başlığımız Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı demiştik ve 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olan Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'e girdiğini, ardından sürekli yurt dışı görevlerinde bulunduğunu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan bölgesinde görev yaptığını, Asya bölgesinin ise tamamı sorumluluk alanında olduğu için Orta Asya'dan Çin'e kadar gidip gelmişti. Son olarak 2010 yılında Asya Bölge Komutanlığı'ndan geri dönüp baş müşavir olarak Asya bölgesine atandı değerli dinleyenlerimiz. Evet, Allah'tan rahmet dileğiyle gazetemizdeki son haberimiz spor haberi. Muğ'ya rağmen maçın adamı Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği karşılaşma futbol sahalarında çok sık görülmeyen olaylardan birine sahne oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sonradan oyuna aldığı ve 20 dakika süre verdiği Arda Güler'in kısa zamanda sahada yaptıkları İspanyolları kendisine hayran bıraktı. Marca gazetesi Güler Madrid'in çehresini değiştiriyor manşetini attı. Spor sayfasında bu haberin ayrıntıları yeni sayfa açalım başlığıyla sonlandıralım. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Gaziantep maçı öncesi oyuncularına son uyarılarını yaparken, Roma maçından sonra yaşananları unutmalıyız. Kenetlenip yeni bir sayfa açalım. Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek tekrar ayağa kalkalım dediği öğrenildi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşmasında Roma karşısında ikinci yarıda galibiyeti kaçıran Sarı Lacivertler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Ardından İsmail Kartal'ın istifa kararının ardından, evet, bu belirttiği tabirde Roma maçından sonra yaşananları unutmalıyız tabiri bununla ilgili olsa gerek diyelim ve bir programın daha sonuna geldik. Haftanın açılışında 14 Eylül Pazartesi gününde kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal ilk bölümde, Fatma Vural ikinci bölümde bizlere eşlik etti. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere sağlıklı bir hafta diliyorum. Saat başında birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin öğretim programları bu yıl ana sınıf ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Kaçak alkol yapımında kullanımını engellemek için aroma vericiler herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategori adıyla piyasaya arz edilemeyecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelindeki sokaklar güvenli operasyonlarında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 operasyon düzenlendiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ve spor. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Saat 17'de 1923 Afyonkarahisar Spor, Ürgüp Sporu, saat 20'de ise Altay, Söke 1970 Sporu konuk edecek.

1. Lig'in 7. haftasının kapanış müsabakasında Kayserispor İstanbulspor'u konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli Otoyolu'nun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye,

Mekke'ye 30 santigrat derece. Mersin Anamur 29, Hatay İskenderun, Antalya Finike, Antalya Kaş 28 santigrat derece. İzmir Konak 27, Artvin Hopa, Muğla Datça, Rize Merkez 26 santigrat derece. Muğla Bodrum 25, Samsun Atakum, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Bartın Güney, İstanbul Sarıyer, Sinop Merkez, Giresun Merkez, Çanakkale Merkez, Van Gevaş, Kastamonu Cide, Aydın Kuşadası, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece. Kastamonu İnebolu, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Trabzon Ortahisar, Bitlis Tatvan 23 santigrat derece. Van Tuşba, Bitlis Adil Cevaz 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: bitmez gideme.
1: Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bugün Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ile 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ile 7, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ile 5, akşam saatlerinde batısında 5 ile 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Değerli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin öğretim programları bu yıl ana sınıf ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Kaçak alkol yapımında kullanımını engellemek için aroma vericiler herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategori adıyla piyasaya arz edilemeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelindeki sokaklar güvenli operasyonlarında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 operasyon düzenlendiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ve spor. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Saat 17'de 1923 Afyonkarahisar Spor, Ürgüp Sporu, saat 20'de ise Altay, Söke 1970 Sporu konuk edecek. 1. Lig'in 7. haftasının kapanış müsabakasında Kayserispor İstanbulspor'u konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçayı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 21 santigrat derece, Atina parçalı bulutlu 31, Belgrad ve Londra çok bulutlu 26, Berlin parçalı bulutlu 20 derece, Helsinki parçalı bulutlu 15, Kiev parçalı bulutlu 22, Kopenhag çok bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 35 derece. Moskova parçalı bulutlu 19, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine parçalı bulutlu 23, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya parçalı bulutlu 22, Tiran parçalı bulutlu 29, Varşova ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zürih çok bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 35, Aşgabat az bulutlu 30, Astana parçalı bulutlu 22, Bağdat az bulutlu ve açık 42 derece. Kabil ve Bakü az bulutlu 29, Bişkek az bulutlu 30, Duşanbe parçalı bulutlu 34 derece. Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 37 derece. Tahran az bulutlu 32, Taşkent az bulutlu ve açık 35, Tiflis parçalı bulutlu 30, Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 29, Kahire az bulutlu ve açık 38, Montreal ve Melbourne parçalı bulutlu 18, New York parçalı bulutlu 25, Washington parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gümülcine ve Kırcıali parçalı bulutlu 26 derece. Köln ve Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Komrad parçalı bulutlu 22, Köstence parçalı bulutlu 24, Podgorica ve Selanik parçalı bulutlu 28, Şumlu çok bulutlu 23, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 23, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Gazmasu az bulutlu 33, Girne az bulutlu 32, Lefkoşa az bulutlu 37, Güzelyurt az bulutlu 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Karadeniz Ereğli 31 kilogram, Bartın Amasra 30, Kocaeli Kartepe, Kastamonu Cide, Sakarya Kocaeli 21 kilo. Kocaeli Kartepe, Kastamonu Cide, Sakarya Kocaeli 21 kilogram, Düzce Akçakoca 12, Kırklareli Vize Yumurtatepe 10, İstanbul Arnavutköy 9, Edirne Kemal 6, Bursa Osman Gazi Sarıalan 5, Van Bahçesaray 4, Yalova Çiftlikköy Sugören, Karabük Eflani 3 kilogram, Tekirdağ Hayrabolu, Çankırı Orta 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak, Karabağ,

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, fırtına beklenmiyor. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısındaysa 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ülkemizin komşu ülkelere yaptığı ihracat Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tethys Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosilini keşfine ilişkin, fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi ifade özgürlüğüne orantısız müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle Ağustos ayında iptal etmesinin ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu bildirdi. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Burj, Dünya Sağlık Örgütü'nün fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedariğini durduracağını belirterek, İsrail'in neden olduğu durumun bir yakıt krizi değil, sistematik bir öldürme politikası olduğunu belirtti.

ve spor. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Neşet Ertaş'ın Leyla Ertaş yüzünden babasıyla küslüklerini anlatan türkülerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili dinleyenler, Neşet Ertaş son abdal. Saz ustası ve Bozkır'ın tezenesi, abdallık geleneğinin 21. yüzyıla taşıyan büyük halk ozanı Neşet Ertaş, bu dünyadan göçtü ama geriye gönüllere dokunan nice bozlaklar, türküler kaldı. Acılarla dolu bir hayatı vardı. Bir kere aşık oldu ve bu aşkı babasıyla arasını açtı. İşte baba Muharrem Ertaş ve oğul Neşet Ertaş'ın atışmaları ve türkülerle dile getirdikleri küslükleri.

Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin büyük ustası Muharrem Ertaş, müzisyen bir aileye sahipti. Zurnacı Kara Ahmet'in torunuydu. Saz çalmayı dayılarından öğrendi. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş'la Döner Ertaş'ın evlatları olarak 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesi Abdallar Köyü yani Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Babasının işi gereği şehir şehir gezdiler. Bundan dolayı Neşet Ertaş okula gidemedi. Okumayı abisi Necati Ertaş'tan öğrendi. 5 yaşında keman, 6 yaşında da bağlama çalabiliyordu. Abdal geleneğine göre 5-6 yaşındaki erkek çocuklar boş durmazdı. Düğünlere herkesle beraber gider, ellerine zil verilirdi.

ondan öğrendiklerini oğlu Neşet'e aktarmıştı. Oğul Neşet Ertaş, etkilendiği tek sanatçının babası olduğunu her fırsatta söylerdi. "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız," derdi. Oğul Neşet daha 5-6 yaşlarındayken babasıyla gittikleri düğünlerde babasının yanında çalmaya başladı. 12 yaşındaydı annesi vefat ettiğinde. Babasının yeniden evlenmesiyle yolu İstanbul'a düştü. 1957 yılında gittiği İstanbul'da babasına ait bir türkü olan "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adlı ilk plağını çıkardı ve bir efsane doğmuştu artık. Radyoda program yapmaya başladı. Haftada 2 gün 15 dakika. Bir yandan da gazinolarda, düğünlerde çalışıyordu. 2 yıl İstanbul'da çalıştı Neşet Ertaş. Sonra yolu Ankara'ya düştü. Çalıştığı gazinoda bir kızla tanıştı. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı bir kızdı. Adı Leyla'ydı. Leyla aslen Bolulu olan bir ailenin kızıydı. Bağlama çalıp türkü söylüyordu. Çevresindeki insanlar tarafından da çokça seviliyordu. Neşet Ertaş kendi gibi türkü söyleyen Leyla'ya aşık oldu. Tabii Leyla da ona. Evlenmeye karar verdiler fakat ortada büyük bir sorun vardı. Baba Muharrem Ertaş istemedi Leyla'yı. Türkücüden, gazinocudan gelin olmazdı ona göre. Oğul Neşet çok aşıktı. Babasının bu sözlerini ne gözü gördü ne kulağı duydu. Leyla ile evlendi. İşte ne olduysa o zaman oldu. Baba oğlun arası bu aşk yüzünden bozuldu. Ve böyle başladı aralarındaki atışma. Biz bugün sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarken o dönemin güzel insanları türkülerle, şiirlerle kuruyorlardı iletişimin en saf halini. Aşiret dışından bir kızla evlendiği için baba Muharrem Ertaş bu evliliğe pek rıza göstermedi. Kızın ailesinin müdahalesiyle 1968 yılında Leyla ve Neşet Ertaş ayrıldılar. Leyla Ertaş'ın sahneye çıkması ve Neşet'ten ayrılmasına üzülen baba Muharrem Ertaş çok sevdiği oğlu için "Evladım" türküsünü yazdı. Oğul Neşet Ertaş'a şöyle seslenir: "Aslı bozuk alma dedim evladım. Evvelde tutmadın Neşet sözünü. Öksüz koydun yavruları, kuzunu. Almasaydın Bolulların kızını. Son pişmanlık fayda vermez evladım. Ben Neşet'im diyorsun, o da der Leyla. Sebep oldu anası ayırdı böyle. Bir ben söyleyeyim Neşet, bir de sen söyle. Atasözü muteberdir evladım. Tükettin ömrümü, koymadın özümü. Atasözü tutmayan döver dizini. Leyla çıkmış konsere, takmış bozunu. Bu da bize bir zuldür evladım. Temiz ruhlu, hoş sohbetsin, şöhretsin. Hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sebep olanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım."

0: aslı bozuk alma dedim evladım, evladım.
1: Babasının çok sevdiği Leyla'sına aslı bozuk demesi Neşet Ertaş'ı son derece incitir, kırar. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti yoktur ve babasını cevapsız bırakmaz. Baba Muharrem Ertaş'ın türküsünde geçen bazı sözlere oğul Neşet Ertaş çok üzülür. Üzüntüsünü sazının o sihirli tellerine döker ve bu türkü ortaya çıkar. Analar insandır, biz insanoğlu. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aslı bozuk deme gel şu insana. Yazımızı felek yazdı, Mevla'dan değil. Senin dediklerin ados, evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana. Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Seni beni kim getirdi cihana? Her oğlu doğurmuştur bir ana. Senin fikrin başka, dostluk bahane. Aslı bozuk deme gel şu insana.

Baba Muharrem Ertaş aldığı bu cevapla bir kez daha darıldı biricik evladına. Oğlunun ulu ana göndermesini bir babanın olgunluğuyla ve lafı uzatmadan tek bir dörtlükle cevapladı. Küsmedim, neşedim, kahrettim sana. Baban değil miydim, sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana? Sen aklını yitirmişsin evladım.

0: olan olmuş yavrum, ne deyim sana varsa. Sen aklını yitirmişsin evladım, evladım.
1: Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş 3 çocukları olmasına rağmen 8 yıl sonra ayrı düştüler. Sonra sona erdi sevdaları. Baba oğul dargınlığıysa yıllarca devam etti. Oğul Neşet babasıyla olan dargınlığına kahretti. Kendini ve seslendi babasına. Körümüş gözlerin görmedim seni. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Çok sevdiği Leyla'sı yüzünden kırdığı ustası olan babasına şu türküyle anlattı derdini. Cahildim dünya.

Baba oğul kırgın kaldılar birbirlerine uzunca bir süre ve bir gün baba Muharrem Ertaş hastalandı. O günlerde Almanya'da olan oğlu Neşet'e haber geldi. Haber gitti. Apar topar döndü memleketine. Fakat babasının cenazesine yetişemedi. 1984 yılında bu dünyadan böyle oğluna dargın gitti Muharrem Usta. Neşet Ertaş Kırşehir'i arayıp son nefesinde ne dedi diye sordu. Sazının emaneti cevabını aldı. Babasının emaneti artık ondaydı. Neşet babasına son bir türkü yazarak veda etti. Feryadı babası gibi ay dost diyerek başlamıştı. Neşet Ertaş babasının ardından Deli Boran türküsünü havalandırdı. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam, Muharrem nerede? Yaralı bülbülüm ses vermez niçin? Yüreği yanığım o Kerem nerede?

Saz ustası Neşet Ertaş'ın tek vasiyeti babasının ayak uçlarına gömülmekti. 25 Eylül 2012'de bu vasiyeti yerine getirildi. Beni üstadımın, babamın ayak uçlarına gömün. Ve Neşet Ertaş ne olursa olsun biliyordu bu dünyanın yalan dünya olduğunu. Neşet Ertaş yıllar sonra Leyla ile ayrılır. Maalesef bu hikayenin sonunda gülen olmadı. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm gibi sitem dolu birçok türkü çağırır ardından. Ama hiç kötü bahsetmez. Neşet Ertaş'a sevdiğini verselerdi, Neşet Ertaş bu yüzyılın en büyük saz ve söz ustası olmazdı diye boşuna dememişler. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm, viran oldu evim yurdum, ne söylersem boşa Leyla'm. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın, Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leyla'm. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim, böyle kader, böyle zulüm, gelir garip başa Leyla'm.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ülkemizin komşu ülkelere yaptığı ihracat Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosilinin keşfine ilişkin, fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi ifade özgürlüğüne orantısız müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle Ağustos ayında iptal etmesinin ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu bildirdi. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Burj, Dünya Sağlık Örgütü'nün fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedariğini durduracağını belirterek, İsrail'in neden olduğu durumun bir yakıt krizi değil, sistematik bir öldürme politikası olduğunu belirtti.

ve spor. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul, Mut, Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın, Denizli otoyolunun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar Kızılçam ve Karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: İz bırakanlar.
5: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Polçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda Ritim 68 orkestrasına bas gitarist olarak katıldı. Askerlik dönüşünde ise yönünü caz müziğine çevirdi. Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nüket Ruacan ve Erol Pekcan gibi önemli isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi. Ardından hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Onno Tunç Orkestrası. Sezen Aksu'nun teşvikiyle sahnede sadece bas gitar çalan bir müzisyen olmaktan çıkıp şarkı söylemeye başladı. Tam 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nuryengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onno Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Yir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Müptelayım Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayınlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı çeyrek asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesli sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda kal.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka İz Bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bugün Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den bir gemi daha katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den gönderilen Optimus Prime adlı gemiye çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi ve burada yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren TCG Alemdar ve TCG Işın sahip oldukları güçlü teknik imkanlar ve deneyimli ekipleriyle son derece önemli görevler üstlenmiştir. Dün Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de batık alanına ulaşmış ve çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden biridir. Geminin sahip olduğu teknik imkanlar sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacak dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında düzenlenen 37.506 operasyonda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 31.754 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlara ilişkin evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençlerimizi ve ailelerimizi korumak için güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden sahada olmaya devam edecek açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas'ın Divri ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğin ailesinin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı 11 aylık alansal kümülatif yağış raporundan derlenen bilgiye göre 1 Ekim 2025-31 Ağustos 2026 döneminde Türkiye genelinde metrekareye ortalama 709,2 kilogram yağış düştü. Böylece 2026 su yılı yağışları 11 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi ifade özgürlüğüne orantısız müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle Ağustos'ta iptal etmesinin ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu açıkladı. Macron, konseyin talebi üzerine Avrupa normlarıyla uyumlu, hukuki açıdan sağlam yeni yasa taslağının hazırlanarak Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirdiğini kaydetti. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sert Havul Mut Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir, Antalya Alanya, Muğla Fethiye 30 santigrat derece. Mersin Anamur 29, Hatay İskenderun, Antalya Finike, Antalya Kaş 28 santigrat derece. İzmir Konak 27, Artvin Hopa, Muğla Datça, Rize Merkez 26 santigrat derece. Muğla Bodrum 25, Samsun Atakum, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Bartın Güney, İstanbul Sarıyer, Sinop Merkez, Giresun Merkez, Çanakkale Merkez, Van Gevaş, Kastamonu Cide, Aydın Kuşadası, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece. Kastamonu İnebolu, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Trabzon Ortahisar, Bitlis Tatvan 23 santigrat derece. Van Tuşba, Bitlis Adil Cevaz 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa ile Sinop arasında, öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den bir gemi daha katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den gönderilen Optimus Prime adlı gemiye çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi ve burada yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren TCG Alemdar ve TCG Işın sahip oldukları güçlü teknik imkanlar ve deneyimli ekipleriyle son derece önemli görevler üstlenmiştir. Dün Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de batık alanına ulaşmış ve çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip dünyadaki sayılı gemilerden biridir. Geminin sahip olduğu teknik imkanlar sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacaktır, dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında düzenlenen 37.506 operasyonda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 31.754 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlara ilişkin, evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençlerimizi ve ailelerimizi korumak için güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden sahada olmaya devam edecek açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğin ailesinin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı 11 aylık alansal kümülatif yağış raporundan derlenen bilgiye göre 1 Ekim 2025 31 Ağustos 2026 döneminde Türkiye genelinde metrekareye ortalama 709,2 kilogram yağış düştü. Böylece 2026 su yılı yağışları 11 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyi'nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi ifade özgürlüğüne orantısız müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle Ağustos'ta iptal etmesinin ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu açıkladı. Macron, konseyin talebi üzerine Avrupa normlarıyla uyumlu, hukuki açıdan sağlam yeni yasa taslağının hazırlanarak Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirdiğini kaydetti. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 23 ila 30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sertavul Mut Beşçatal yolunun 40 ila 42. kilometrelerinde Mutçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldığından trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Bandercim çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 12 derece, Atina parça bulutlu 25, Belgrad çok bulutlu 16, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 5, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag çok bulutlu 10, Londra çok bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 10, Paris parça bulutlu 16, Priştine parça bulutlu 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Sofya parça bulutlu 12, Tiran parça bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Zürih çok bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21 derece, Aşgabat az bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 19, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis parça bulutlu 19 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 12, Montreal parça bulutlu 7, New York parça bulutlu 15, Sydney parça bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 13 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 12, Köstence parça bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica parça bulutlu 15, Selanik parça bulutlu 18, Şumlu çok bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 14, Balkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimovasa az bulutlu 24, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak, Karadeniz, Ereğli 31 kilogram, Bartın, Amasra 30, Kocaeli, Kartepe, Kastamonu, Cide, Sakarya, Kocaeli 21 kilogram. Kocaeli, Kartepe, Kastamonu, Cide, Sakarya, Kocaeli 21 kilogram. Düzce, Akçakoca 12, Kırklareli, Vize, Yumurtatepe 10, İstanbul, Arnavutköy 9, Edirne, Kemal 6, Bursa, Osman Gazi, Sarıalan 5, Van, Bahçesaray 4, Yalova, Çiftlikköy, Sugören, Karabük, Eflani 3 kilogram, Tekirdağ, Hayrabolu, Çankırı, Orta 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Fidan'ın ayrıca Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşmesi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kaydedilen aşamadan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık toptan ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz denildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyledi. Medyadaki olumsuz haberlerin İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerinde gerilim oluşturmayı amaçladığını belirten Bekai, İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda, özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor ifadelerini kullandı. Bekai, Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi'nin Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasıyla ilgili olarak da Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bu akşam ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızıl Çalcıhamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcıhamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışıyorsun, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi olarak. Mazot aldı, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Siz basında atmosferden haber var programımızla. Radyolarınızdayız. Saatlerimiz 16.20'yi gösteriyor. Saatler 18'i gösterene dek. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere programımızda. Bölge bölge son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Programımızın birinci bölümünde 17 haberlerine kadar Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimize bağlanacağız. İkinci bölümde ise Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimize telefon bağlantıları gerçekleştirerek uzmanlarımızdan, bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. İlk bağlantımızın ardından tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Her programımızda olduğu gibi ikinci bölümde İstanbullu ve Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu, trafikteki durumu paylaşacağız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyor uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım'a kulak veriyoruz Elazığ ve çevresi için. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Kadir Bey.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-34, Malatya 32, Tunceli 15-33, Bingöl 17-32, Adıyaman 22-35 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Kadir Bey. İyi akşamlar. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. İlk bağlantımız oldu. İlerleyen dakikalarda diğer bölgelerimize de bağlanacağız. Şimdi tarihin tozlu sayfalarına gidelim. Bakalım hangi önemli olaylar yaşanmış. Bugün 14 Eylül 2026 tarihte bugün 1460'da Fatih Sultan Mehmet Trabzon İmparatorluğu'na son vermek için Trabzon kuşatmasına başladı. 1812'de Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi. 1829'da Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı. 1901'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı William McKinley öldü ve yerine Başkan Yardımcısı Theodore Roosevelt geçti. 1908'de Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu. 1919'da Sivas'ta İrade-i Milliye Gazetesi yayınlanmaya başladı. 1922'de Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi düşman işgalinden kurtarıldı. 1922'de İzmir'e bağlı Bergama ilçesi düşman işgalinden kurtarıldı. 1923'te Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç tren istasyonu Yunanlardan teslim alındı. 1930'da Son Posta gazetesi sorumlu müdürü Selim Ragıp Emeç tutuklandı. 1933'te Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzalandı. 1936'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullarda okutulacak alfabe kitabını kabul etti. Alfabenin yazarları Murat Özgün ve İlhan Gökçe'ydi. 1940'ta Macar askerleri Romanya'yı ilhak ettikleri sırada IP katliamını gerçekleştirdi. 1944'te radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. 1954'te Fransa Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil ile Legion d'Honneur nişanı verdi. 1956'da Akis dergisi toplatıldı. 1960'da Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela OPEC'i kurdu. 1963'te ömür boyu hapse mahkum eski Demokrat Parti milletvekili Zeki Erataman tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Daha sonra Erataman'ın Yunanistan'a iltica ettiği açıklandı. 1966'da asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefat etti. 1969'da Balkan Boks Şampiyonası'nda Seyfi Tatarlı Celal Sandal şampiyon oldu. 1970'de Filistinli gerillalar Ürdün'ün ikinci büyük şehri İrbit'i kontrol altına aldılar. 1971'de Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın sahibi Süleyman Ege, Lenin'in Devlet ve Devrim kitabı nedeniyle 7,5 yıl hapse mahkum oldu. 1972'de Aşık Mahsuni, başbakanı hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. 1974'te sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana ilinin Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü. 1980'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş teslim oldu ve uzun adaya gönderildi. 1980'de sıkı yönetim komutanlıklarınca Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu yöneticilerinin teslim olması istendi. 1980'de Adana'da sol görüşlü militan Serdar Soyergin, fraksiyon ayrılığından dolayı sol görüşlü Erdoğan Polat'ı öldürdü. Kaçmaya çalışırken tank yüzbaşı Bülent Angın'ın da içinde bulunduğu güvenlik güçleriyle çatıştı. Yüzbaşı Angın öldürüldü. 1980'de Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 12 Eylül darbesi hakkında devlet devlet olmaktan çıkar, parlamento 15 gün içinde seçilmesi gereken cumhurbaşkanını seçmez ve ülke baştan başa örtülü bir iç savaşın kanlı arenasına dönüşürse silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasından doğal ne olabilir ki diye yazdı. 1994'te akşam Mehmet Ali Ilıcak yönetiminde tekrar yayın hayatına başladı. 1997'de Van'da gerilim hattında takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu 10 asker şehit oldu. 1999'da Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi üniversite yerleşkelerinde açık ya da kapalı alanlarda başörtüsünü yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da başörtüsü yasağı konuldu. 2018'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapım aşamasında kötü çalışma koşulları sebebiyle inşaat işçileri grev yapmaya başladı. 2018'de basketbolcu, voleybolcu ve antrenör Sacit Seldüz vefat etti. 2019'da Suudi Arabistan'ın doğusunda Abkayk ve Kureyş petrol sahalarında drone'la saldırı düzenlendi. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktardık. Van ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz size öncelikle yayınımıza.
2: Uşan Hanım merhabalar.
0: Neler söyleyeceksiniz bizlere Van ve çevresi için?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van 11, Bitlis 13, Hakkari 15 ve Muş'ta 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar efendim. Hoşça kalın. Van ve çevresi için son tahminleri aldık. Van'dan Samsun'a gidelim. Bakalım bu bölge için değerlendirmeler neler? Uzmanlarımızdan Sayın Uruullah Kara'dan alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Samsun ve çevresi için söz sizde Nurullah Bey.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçaları yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli 30-50 km saat esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 19'a 24, Kastamonu 7'ye 25, Sinop 19'a 28, Ordu 20'ye 24, Tokat 15'e 28, Amasya 16'ya 28 ve Çorum 12'ye 21 derece olarak bekliyoruz. Böyle

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda birinci bölgemiz olan İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çatalbaş'tan alacağız bu bölge için son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz Beyza Hanım.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinde Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı olmak üzere mevsim sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 17'ye 25, Edirne 13'e 27, Kırklareli 13'e 25, Tekirdağ 16'ya 25, Kocaeli 16'ya 26, Sakarya 14'e 26 ve Yalova 16'ya 27 derece. Denizlerimize gelecek olursak, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Yarın güneyi sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere Beyza Hanım.
1: Biz teşekkür ederiz Nurşen Hanım. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. İstanbul ve çevresi için aldık son tahminleri yaşlı amca söylüyor şimdi. Anla hain.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alacağız son hava tahminlerini. Uzmanımız Sayın Selin Demirhalp'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için Selin Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 10-25, Kütahya 9-23, Bursa 15-26, Bilecik 11-24 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Selin Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son tahminler böyleydi. Gaye Su Akyol şimdi radyolarınızda. Şahmeran.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Hüseyin Evmez'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhaba. Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde için sözü size bırakalım Hüseyin Bey.
1: Tabii ki Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğümüzce yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın ikindi saatlerinden sonra Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif arası orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 15-28, Aksaray'da 13-28, Karaman'da 13-29, Niğde'de 13-30 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmeniz bu şekilde, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Hüseyin Bey. İyi akşamlar efendim. Son tahminleri Konya ve çevresi için aldık. Manifest söyleyecek, hileli

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. 15. bölgemiz olan Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son tahminleri alacağız. Hattımızda uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit var. İyi akşamlar Mustafa Bey.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için.
1: Hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde yağış beklentisi yok. Açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 2 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise kuzey, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet edeceğini bekliyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşecek ve yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 18-35, Şanlıurfa 22-35, Mardin 26-33, Siirt 21-34, Batman 16-36 ve son olarak Şırnak 23-32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de ekip olarak iyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Bey. İyi akşamlar. Diyarbakır ve çevresi için son tahminleri aldık. Köfün söyleyecek, güneşe dokundum

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Ver programımızın birinci bölümünün sonuna doğru yaklaşırken Kayseri ve çevresi için hava tahminleri alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Metin Kala'ya kulak veriyoruz. İyi akşamlar Metin Bey.
1: İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler için söz sizde Metin Bey.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği görülüyor. Rüzgar, güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli seviye bekleniyor. Ve il merkezlerimizde bu gecenin en düşük yerinin en yüksek sıcaklıkları, Kayseri bu gece 12, yarın 29 derece, Kırşehir bu gece 13, yarın 28 derece, Nevşehir bu gece 13, yarın 26 derece, Sivas bu gece 12, yarın 28 derece ve Yozgat bu gece 12, yarın 26 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Metin Bey, iyi akşamlar. Son tahminleri Kayseri ve çevresi için aldık. Saat başı haberlerimize Melis Fis'ten dinleyeceğimiz bir şarkıyla bağlanacağız. Kara Kedi radyolarınızda olacak. Haberlerin ardından programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çarpıştın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: seyretmek ve turizmde haberiniz yok. Sabah gelmiş bayanlarınız simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun Mete Hoca da bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetli arası görüşmelerde bulunacak. Fidan'ın ayrıca Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşmesi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kaydedilen aşamadan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz denildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşını etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyledi. Medyadaki olumsuz haberlerin İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerinde gerilim oluşturmayı amaçladığını belirten Bekai, İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor ifadelerini kullandı. Bekai, Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi'nin Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurması ile ilgili olarak da Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında bu akşam ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. 3. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: En Havalı Radyo Meteorolojinin Sesinde Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 17.20'yi gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte olacağız. Bölgelerimizden hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. İlk bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Ali Çakır'a kulak verelim Adana ve çevresi için. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için Ali Bey.
1: Tabii. Bölge genelinde bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar genel olarak parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök bulutlu sağanak yağışı geçmesini bekleriz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklediğimiz hava durumu ile gecenin en düşük, yarının en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 23-33. Mersin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 27-32. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 20-33. Osmaniye parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 21-33. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 19-33, Kilis parçalı ve az bulutlu 21-33, Hatay parçalı ve az bulutlu 23-31 derece. Aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte Ali Bey. İyi akşamlar. Adana ve çevresi için son tahminleri aldık. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl? Şu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem Avrupa'ya geçişlerde hem de Anadolu'ya geçişlerde yoğun yer yer akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun. Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde ve aksi istikamette Halıcıoğlu yönünde yoğun yer yer akıcı trafik. Diğer yoğun olan yolları paylaşalım. Şemsettin Günaltay Caddesi, minibüs yolu Bağdat Caddesi, Ethem Efendi'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor. Aynı şekilde Bağdat Caddesi, minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 40 dakikada gidilebiliyor. Temde Ümraniye'den Çamlıca gişelere kadar 20 dakika yolculuk süresi. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Yıldız'dan Gülhane'ye kadar 30 dakikada kat ediliyor. Bağdat Caddesi, Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Temde Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar, D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, E5 D100 Karayolu'nda Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar yaklaşık 25 dakikada gidilebiliyor. E5 Balmucu katılımından Perpa'ya kadar yoğun, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, Temde Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar, İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acıbadem 4 yoldan Göztepe'ye kadar, Temde Harp Akademileri Tüneli'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar yoğunluk var. Yaklaşık 20 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Sahil Bulvarı'nda Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar, Temde Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyoruz. Başkentimize dönelim bakalım Ankara ve çevresi için son hava tahminleri neler? Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Ertuğrul Başsu'dan alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz bizlere Ertuğrul Bey?
2: Aktarayım hemen. Bölge genelinin parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralık hava yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 12-26, Çankırı 10-27, Kırıkkale 13-27, Bolu 8-25, Zonguldak 15-23, Düzce 12-25, Artvin 14-26 ve Karabük 10-26 derece. Yine de değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Ankara ve çevresi için son tahminleri aldık. Madrigal'den dinliyoruz şimdi son seslenişim.

0: dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu. Yarın öğleden sonra iç kesimlerin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Güncel uyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimizde beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya 23-31, Muğla 14-31, Isparta 14-31, Burdur 14-32 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batıdan, Antalya Körfezi kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Kumluca arası 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre civarı. Hava parçalı ve az bulutlu, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağımız bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar diyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ataberk Bey, iyi akşamlar. Son tahminler böyleydi. Antalya ve çevresi için Sibel Alaş'tan dinliyoruz bir şarkı. Bin Yıldız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık telefonla. Uzmanımız Sayın Barış Uzun'dan alacağız bu bölge için değerlendirmeleri, son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İzmir'den sevgili saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Bir mukabele çok teşekkür ediyoruz. İzmir ve çevresi için son tahminleri rica ediyoruz sizden.
1: Sabah saatlerine kadar bölge genelimiz ağırlıklı açık olarak geçecek. Yani sabah saatlerinden itibaren kısmen bulutlanma bekliyoruz. Parçalı bazı bulutlu bir gün geçireceğiz. Akşam saatlerinde bulutluluk artacak. Yerler çok bulutlu bir havaya dönecek. Gece geç saatlerinden sonra ise çarşamba günü bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğiz. Çarşamba ve perşembe günü bölge genelinde yağışlarımız gök gürültüsüyle birlikte görülecek. Hava sıcaklıklarının önemli değişiklik beklemiyoruz düne nazaran yarın için. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde ise kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvetli edecek. İl merkezlerimizde bugün beklediğimiz en düşük, yarın beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 19, Çanakkale'de 20, Manisa'da 19, Aydın 21, Balıkesir'de ise günün en düşük sıcaklığının 17 derece olacağını tahmin ediyoruz. Yani gün içerisinde ise en yüksek 31 derece İzmir'de sıcaklık beklentimiz var. Çanakkale'de 26, Manisa'da 30, Aydın'da 32, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 27 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çanakkale-Çeşme arasında kuzey-kuzeydoğu rüzgarlar hakim olacak. Ege'nin de hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek ve sabah saatlerine kadar yine bulutluluk sabah saatleri birlikte Ege'nin de artmaya başlayacak. Akşam saatlerinden sonra ise Güney Ege'den başlamak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlar bekliyoruz. Dalga yüksekliği Çanakkale-Çeşme arasında 1,5-2,5 öğleden sonra yine yer yer 3 metreye kadar ulaşacak. Çeşme Bodrum arasında ise yine 4 ile 6 buforluk rüzgar beklentimiz var. Bu gece için yarım ila 1 yer yer 1,5 metre. Yarın sabah saatlerinden itibaren 1 ila 2. Öğleden sonra ise yer yer 3 metreye kadar açıklarda dalga yüksekliği beklentimiz var. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde seyredecek. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar Nurşen'im. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip olarak Barış Bey. İyi akşamlar. İzmir ve çevresi için aldık son tahminleri. Atmosferden haber var programımızda. Bir Pinhani şarkısı radyolarınızda olacak. Işıl Ayman yorumuyla Dünyadan Uzak. Müzik

0: Işıl Ayman'dan dinledik. Dünyadan uzak sevgili dinleyenlerimiz, bölgelerimizden son hava tahminlerini alıyoruz. Atmosferden haber var programımızda. Tahminler Dairesi Başkanlığımızın yaptığı son değerlendirmelere göre yarın yurtta hava nasıl olacak? Genel bir tabloyu paylaşalım. Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Kırklareli, İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ile Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarına gelince kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek hava sıcaklıkları yapılan son tahminlere göre sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır bağlantımız hazır. Uzmanlarımızdan Sayın Gülçin Çetin'den alacağı son tahminleri bu bölge için. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nuşan.
0: Iğdır, Ağrı ve Kars için son tahminleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken bölge genelinde rüzgar farklı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 18'e 34, Kars 7'ye 28, Ağrı 10'a 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birikte iyi çalışmalar diliyoruz Gülçin Hanım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi akşamlar. Iğdır ve çevresi için son tahminlerden sonra Mert Demir bir şarkıyla radyolarınızda. Gözlerime bak.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda son hava tahminlerini Afyonkarahisar ve çevresi için alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Halil Ceylan hattımızda şu anda. İyi akşamlar Halil Bey.
1: İyi akşamlar Nurşan'ım.
0: Son tahminler neler, bizlerle paylaşırsanız seviniriz Halil Bey.
1: Tabii ki hemen paylaşayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bazlı geçişini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları için gece sıcaklıklarında 3 ila 5 derece azalma beklerken gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın ise kuzeyli ve batılı yönlerden orta kuvvetli etkisini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle. Afyonkarahisar'da parçalı bazlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 12, yarın için en yüksek 27 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı bazlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 12, yarın için en yüksek 27 derece bekliyoruz. Denizde parçalı bazı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 17, yarın için en yüksek 32 derece beklentimiz var. Bugünlük aktarıcılarımız bu şekilde demiş Nurşan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Halil Bey.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi günler.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Başkentli dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk görünüyor. İlk önce çevre yolu nasıl paylaşalım? Sevgili dinleyenlerimiz,

Evet, Ankara'da Eskişehir yolu şehir dışına doğru yoğun görünüyor. Şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Samsun yolunda ve İstanbul yolunda şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı trafik şu dakikalarda Ankara'da. 1859. Cadde Beytepe yolu, 2452. Cadde Etimesgut yolu, Alacaatlı Ümitköy sapağından Aşçı kavşağına kadar yoğunluk var. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı'nda Gata'dan Seyitler kavşağına kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 25 dakika. Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine, aksi istikamette Cevizlilere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, Eskişehir yolunda Armada'dan Bilkent kavşağına kadar, Atatürk Bulvarı Akay kavşağından Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yoğun. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 20 dakika. 2452. Cadde Ümitköy kavşağından Angora evlerine kadar, İncek Bulvarı TED Koleji sapağından Migros kavşağına kadar, Eskişehir yolu Hacettepe Köprüsü'nden Bilkent kavşağına kadar, Konya yolunda Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne kadar, Hipodrom Caddesi Tren Garı'ndan Yeni Mahalle Köprüsü'ne kadar, 1859. Cadde Beytepe yolu, Bağlar Caddesi Oran Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Diğer yollarda ortalama süreler 5-6 dakikanın altında. Ankara'da trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyor. Gaye Su Akyol'dan dinliyoruz bir şarkı. Abbas.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Programımızda uzmanımız Sayın Alper Oruç'a kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden Alper Bey.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalılığı çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normal derece civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvetli yönetimde desteklenmektedir. Bugün için il merkezlerinde beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şekilde olacak. Trabzon 25-20, Giresun 25-22, Gümüşhane 27-15, Rize 25-21 ve Artvin 22-18 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın ise kuzey ve kuzey batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Alper Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim, hoşça kalın. Son tahminleri Trabzon ve çevresi için aldık. Atmosferden Haber Var programımızın son bağlantısında uzmanlarımızdan Sayın Naci Karadaş'a kulak verelim. Efendim, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Erzurum ve çevresi için sözü size bırakalım Naci Bey.
2: Tamam. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu duruma göre bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 10 derece, Erzincan 14 derece, Ardahan 5 derece, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Naci Bey. İyi akşamlar efendim. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere bir başka Atmosferden Haber Var programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26 derece. Edirne 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Kocaeli 25 derece. Tekirdağ 25, Sakarya 26, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 26, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 24 derece. Uşak 26, İzmir, Manisa ve Muğla 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 33 derece. Antalya, Burdur, Hatay ve Mersin 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Niğde ve Kayseri'nin doğusuyla Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 27, Eskişehir 24, Aksaray ve Çankırı 29 derece. Karaman 31, Kayseri 32, Kırşehir ve Kırıkkale 29 derece. Konya 28, Sivas 32, Yozgat 27, Nevşehir ve Niğde 30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 25, Bolu 21, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kıyılarıyla Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bayburt 30, Çorum 29, Amasya ve Artvin 31 derece. Giresun 25, Gümüşhane 34, Rize 27, Ordu 25 derece. Sinop 29, Tokat 31, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan 26, Ağrı 31, Bingöl 32, Bitlis 27 derece. Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 29 derece. Kars 27, Muş 32, Iğdır ve Malatya 34 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman 37, Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt 35, Kilis 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem, Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep kafada çarptık, hep çarptık. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak, tedbirinizi alın, çiftçi.

0: geleceğiz.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün çocuk tekerlemelerini merak ettiğimiz için biraz onları derledik, toparladık, onları araştırdık. Çocuklar melodiyi severler. Bu yüzden çok alakasız şekilde kelimeleri kendileri üretirler. Kat kata virarensa, makinus kutu pererensa gibi. Çocuk ilginç tanımlamaları da yaparak öğrenir. Bunları sever. Emmimin oğlu Musacık, elleri kolları kısacık. Her şey çocuğa yansır. 1, 2, 3'ler, yaşasın Türkler. 4, 5, 6, Polonya battı gibi. Çocuklar hep sorarlar ama her şeyi sorarlar. Çocuk anladığını anladığı gibi şiirleştirir. Akıl erdiremediğini tekerlemeleriyle oyun içinde sorar. Hatta sosyal ve ekonomik olguları bile. Atlar gelir şakır şakır. Benim babam neden fakir? İlimon ilimon. İlimondan gelirken üç gemi gördün. Biri ağa, biri paşa, ortancası Ahmet Paşa. Ahmet Paşa hasta, çorbası tasta. Çocuklar için anlamsızlığın bile bir anlamı vardır. Kendi algılamasına göre hangi anlamsız sözcüğün neyi kapsadığını kendisi bilir. O mo karado, simi simi simido, şaka maka elizando gibi. Çocuk sözcüklerle oynar. Tekerlemelerde sözcüklerle oynanır. Yenileri türetilir. Eklemelerle, çıkarmalarla sözcükler sevimli hale getirilir. Hatta sayılar bile. Biricik, ikicik, üçücük, dördücük, beşicik, altıcık, mavi boncuk, sen oyuna gir, sen de dışarı çık. Çocuklar tekerlemelerle öğüt bile verirler. Ermini mermini, çok yeme peyniri. Peynir seni öldürür, cehenneme döndürür. Çocuklar kıskanırlar, eleştirirler, kızdırırlar. Leylekler leylek, lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok. Kardeşim acar, dolapları açar, yemekleri saçar, annem gelince sıçan gibi kaçar. Her şey tekerlemelerde iç içe. Tavuklar, kilimci, kardeş özlemi, en sevilen yiyecek çikolata, piyasa, alay etme, aklınıza, hayalinize ne geliyorsa. Ayşe Hanım'ın tavukları kıt kıt kıt diyor, arpa saman istiyor. Arpa saman yok, kilimci de çok. Kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur. O bülbül benim olsa, iki kardeşim olsa. Biri ay, biri yıldız. Hop çikolata piyasa, akşam yedim salata. Kız senin babanın adı, keratadır kerata. Okulda öğrenilen her şey tekerlemelere de yansır. İsveç, Norveç, Danimarka, Türkiye'nin baş şehri Ankara. Tekerlemelerin çok renkli bir anlatımı da vardır. Hediye, ekmek vermez kediye. Kedi gitti kadıya, kadının kapısı kilitli, hediyenin başı bitti. Tekerleme deyip geçiyoruz ama aslında ne çok şey var değil mi içlerinde? Derlenmiş bütün çocuk tekerlemeleri çeşitli bilim dalları açısından aslında keşke değerlendirilse, yorumlansa. Edebiyatla, sosyolojiyle, psikolojiyle ilgili bütün fakülteler keşke biraz da tekerleme çalışsın. Çocuk tekerlemeleri türlerine göre antoloji nitelikli kitaplaştırılmalı bence. Çünkü çocuk kitapları serilerinin içinde çocuk tekerlemeleri kitapları çok az. Yazılacak çocuk oyunlarında derlenen tekerlemeler mutlaka kullanılmalı. Tekerlemeler bestelenmeli. Tekerlemelerden çocuk şarkıları da yapılmalı. Çocuk tekerlemeleri son derece hareketli. Yıldırım hızı gibi yurdu dolaşan, en hızlı iletişim araçlarını taş çıkartan bir yayılma şeklinde. Çocuk tekerlemelerinin içerisinde fark ettik ki çocuklar atasözlerini kendilerine göre değiştirip kullanabiliyorlar. Bazı deyimlerin bir kısmını alıp bir kısmını değiştiriyorlar. Tekerlemelerine çok üzücü olayları bile yerleştirebiliyorlar. Çocukların yaratıcılık dünyasında muhteşem tekerlemeler var. Çocuklar bir araya geldikçe bütün repertuarlarını ortaya koyuyorlar. Bu yüzden daha çok çocuk bir araya geldiğinde daha geniş kitleler tekerlemelerden faydalanacak diye düşünüyorum. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarız sizler de bu 5 dakika içerisinde çocukluğunuza dönmüş, birkaç tekerleme hatırlamışsınızdır. Bir sonraki programımıza kadar içinizdeki çocuğun tekerlemelerine de kulak verin ve kulağınız yine bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonları ile buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta milyonların sevgilisi, ünlü pop müziği sanatçısı Megastar Tarkan'ın çok sevdiğimiz bazı aranjman şarkılarının orijinallerini dinleyeceğiz. 1972 Almanya doğumlu olan Megastar, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra lise yıllarında sanat müziği eğitimi aldı. Fakat 90'ların başından itibaren pop müziğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında öncüsü oldu. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Tarkan'ın 1992 yılında çıkardığı Çok Ararsın Beni adlı şarkısıyla başlıyoruz. Çok Ararsın Beni, Tarkan'ın 1992 çıkışlı Yine Sensiz adlı ilk stüdyo albümünden çıkan 5. ve son hit şarkısıdır. Sözleri Alpay Aydın tarafından yazılan bu şarkının orijinal versiyonu olan No More Chain Gang isimli şarkı ise Bonnie M grubuna ait. Müziğini Frank Farian, Fred J, Rainer Earhart'ın bestelediği şarkı Bonnie M grubunun 1979 yılında çıkardığı Oceans of Fantasy adlı albümünde yayınlandı. Bonnie M, Alman plak yapımcısı Frank Farian tarafından 1976 yılında kurulan Avrupa Karayipler kökenli bir vokal grubudur. Batı Almanya'da kurulan grup Bonnie M, 1970'lerin sonundaki disco döneminde popüler hale geldi ve dünya genelindeki satış rakamları 100 milyonu aşan birçok hit şarkıyla tanındı. Şimdi Tarkan'dan dinlediğimiz Çok Ararsın Beni şarkısının orijinali No More Chain Gang'e kulak veriyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada yine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünden çok iyi bildiğimiz Kimdi adlı şarkısının aranjman versiyonu var. Kimdi adlı şarkının sözleri Tarkan'a ait. Bugün bile bizi hala neşelendiren bu şarkının orijinali olan Khalid isimli Cezayir asıllı şarkıcıya ait. Khalid, Arap dünyasındaki popülaritesi sebebiyle Ray'nin kralı olarak tanınıyor. Khalid, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısını 1992 yılında yine kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

sevgili müzikseverler, sözlerini Alpay Aydın'ın yazdığı Yetti Artık isimli hareketli Tarkan şarkısı, yine Tarkan'ın 1992 tarihli Yine Sensiz adlı albümünden. Şarkının orijinali ise Azucar Moreno isimli İspanyol pop, flamenco ve Latin pop müzik grubuna ait. Kardeş olan Tony Salazar ve Encarna Salazar tarafından kurulan Azucar Moreno, 1984 yılında ilk albümleri Con la Miel Lollabos'la başarı yakalayıp adlarını duyurdular. Torero ise Mambo isimli albümde yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkımız Gypsy Kings'ten No Volvere. Tarkan'ın unutulmazlar arasında olan şarkılarının başında gelen Vazgeçemem adlı romantik aranjman şarkıya Tarkan sözlerini yazıp yine Sensiz albümünde seslendirdi. Orijinal versiyonuysa Gypsy Kings'in 1991 yılında Este Mundo adlı albümünde yayınlandı. Gypsy Kings, üyeleri İspanyol asıllı Fransız olan bir müzik grubudur. Şimdi No Volvere sizlerle.

Sevgili müzik severler, programımızın son şarkısı Tarkan'ın Yine Sensiz adlı albümüyle aynı adı taşıyan, sözlerini kendisi yazıp söylediği Yine Sensiz adlı çok sevdiğimiz şarkısının orijinal versiyonu olan Reprise. Bu şarkı Jimmy Somerville ve Richard Coles tarafından 1985 yılında kurulan The Communards isimli İngiliz gruba ait. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Megastar Tarkan'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 19.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında OECD tarafından hazırlanan PISA 2025 raporunun sonuçlarına da değinen Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye, fen, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini duyurdu. Ne sosyal hesabından yaptığı açıklamasında çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılacağını, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılacağını kaydetti.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyede ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi adli kontrol tedbiri ile 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Opmer'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, basın mensuplarına ay uzay aracının önünde yaptığı açıklamada üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz, dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ve spor, A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ile 5 Ekim'de de İtalya ile oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biletler Belçika Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak. Açıklamada her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkler paylaşıldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Polçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda Ritim 68 orkestrasına bas gitarist olarak katıldı. Askerlik dönüşünde ise yönünü caz müziğine çevirdi. Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nüket Ruacan ve Erol Pekcan gibi önemli isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi. Ardından hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Onno Tunç Orkestrası. Sezen Aksu'nun teşvikiyle sahnede sadece bas gitar çalan bir müzisyen olmaktan çıkıp şarkı söylemeye başladı. Tam 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onno Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Gir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da

düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Müptelayım Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayınlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı Çeyrek Asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesli sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda kalın.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka iz bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga hava yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükran sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekir. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden karşı yaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ailenin temelini meydana getiren evlilik olgusu. Binlerce yıl içinde gelişerek, değişerek günümüze geldi. Evlilik şu anda oturmuş bir yapıyla devam etse de hala değişmeye devam etmektedir. Bu değişimin başlıca sebebi ise toplumların sosyokültürel durumları ve evliliğe olan bakış açısı. Peki evlilik tarih içinde nasıl uygulandı ve evliliğe nasıl bakıldı? Gelin hep birlikte inceleyelim.

birkaç bin yıllık bir geçmişe sahip ve bu da insanlığın 300 bin yıllık zaman çizelgesinde küçük bir nokta anlamına geliyor. Evlilik köklü bir gelenek gibi görünse de insanların hayatlarını yasal bir birliktelik içinde geçirme fikri ancak son yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Tarih bu durumda kendini tekrar etmeyebilir ancak kesinlikle benzersizlikler gösteriyor. Birinin parmağına onu sevdiği için yüzük takma fikri ise evliliğin kendisinden bile daha yeni. Mevcut en iyi kanıtlar bu yapının yaklaşık 4350 yaşında olduğunu gösteriyor. Bundan binlerce yıl önce çoğu antropolog ailelerin aralarında paylaşılan birden fazla kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişiye kadar çıkabilecek örgütlenmiş gruplardan oluştuğuna inanıyor. Avcı toplayıcılar tarım medeniyetlerine yerleştikçe toplumun daha istikrarlı düzenlemeye ihtiyacı oldu. Bir kadın ve bir erkeğin bir araya geldiği evlilik törenlerine dair ilk kayıtlı kanıtlar ise M.Ö. 2350 civarına Mezopotamya'ya dayanmaktadır. Sonraki birkaç yüzyıl içinde evlilik eski İbraniler, Yunanlılar, Romanlar tarafından benimsenen yaygın bir kurum haline geldi. Ancak o zamanlar evliliğin aşkla veya dinle pek bir ilgisi yoktu. Evliliğin temel amacı kadınları erkeklere bağlamak ve böylece bir erkeğin çocuklarının gerçekten onun biyolojik mirasçıları olmasını garanti altına almaktı. Bu özellikle bu mirasçıların genellikle liderlik rollerini devraldığı ataerkil toplumlarda önemliydi. Evlilik yoluyla bir kadın bir erkeğin malı haline geliyordu. Antik Yunan'daki nişan töreninde bir baba kızını şu sözlerle teslim ederdi. Meşru nesiller yetiştirmek amacıyla kızımı ona adıyorum. Ve Antik Roma'da evlilik, mülkiyeti, zenginliği, hakları, sorumlulukları ve ittifakları nesiller boyunca aktarmak için mantıklı bir amaca ulaşmanın pratik bir yolu olarak görülüyordu.

Eski İbranilerde erkekler birden fazla eş almakla özgürdü. Evli Yunan ve Romalı erkekler, cariyeler, herkese giden kadınlar ve hatta ergenlik çağındaki erkek sevgililerle özgürce yaşar, eşlerinin ise evde kalıp ev işleriyle ilgilenmesini isterdi. Eşler çocuk dünyaya getiremezdi, eşleri onları geri verip başka biriyle evlenebilirdi. Hristiyan Kilisesi Avrupa'da güçlü bir kurum haline geldikçe rahiplerin kutsamaları giderek daha yaygınlaştı ve yıllar boyunca düğünlerin öncelikle dini mi yoksa seküler mi olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı, diyor Hristiyan temelli Nelson Üniversitesi. İlk Hristiyanlık döneminin büyük bir bölümünde kilise düğünlere karışmadı ve devletin kadın ve erkeğin bir arada olması haline isim verdi. Ancak 8. yüzyılda Hristiyan kiliseleri düğün törenleri yapmaya başladı ve bu ritüel yaygın olarak kutsal ayin olarak kabul edildi. Bazı dinler evliliğe farklı açılardan baksa da genellikle benzer özellikler paylaşır. Chicago Üniversitesi'ne göre Yahudi kültüründe evlilik son derece değerli ve düğün yaşam döngüsünde en önemli olaylardan da biridir. Ancak Tevrat'ta hiçbir düğün töreni anlatılmamıştır. Fakat evlilik kurumu Adem ve Havva ile başlamıştır. Benzer şekilde İslam dinimizde ise evlilik insanların yarattıklarının efendisi ve en şerefli olması nedeniyle insan yaşamının temel direğidir. Başarılı bir Müslüman evliliği duygulara ve geçici arzulara göre değil, amaca yönelik bir yuva anlamındadır. Bunu da evliliğe eşlik eden hak ve yükümlülükleri ve eşlerin ilişkisini güçlendiren, tavsiye edilen ve kurulan birlikteliğe göre anlam içerir. Din dışında farklı kültürlerin evlilikle ilgili kendine özgü gelenekleri de var. Düğün törenleri olduğu kadar gelinlikler de oldukça eski bir geçmişe sahip. Tarihte bilinen ilk gelinlik, M.Ö. 4000 yılında Eski Mısır'da karşımıza çıkıyor. Bu dönemde gelinlik olarak beyaz keten giyinilir, aksesuar olarak da gösterişli taçlar kullanılırdı. Eski Roma'da ise gelinlik rengi sarıydı. Gelinler

kendilerini bir meşale olarak temsil eden ve sıcaklığı temsil eden sarı peçeler takardı. Yunan mitolojisinde ise beyaz giyinilirdi. Orta çağa gelindiğinde insanlar renge çok fazla önem vermedi. Kumaşın kalitesi ve gösterişli olması en çok aranan özellik oldu. Ta ki Kraliçe Victoria'ya kadar. Çünkü o zamana kadar kraliyet ailesi gümüş rengi gelinlik giymesine rağmen Kraliçe Victoria beyaz renkte ısrar etmiş ve beyaz gelinlik giyinerek onun gibi olmak isteyen birçok gelini de örnek olmuştur. Çin'de gelin kıyafetleri kırmızı süslemeli siyahtı. Han döneminde ise siyah gelinlikler giyinirken giyim fermanları daha az katı hale gelince gelinlerin yeşil giyinmesi de moda oldu. Geleneksel Japon gelinleri ise düğün günlerinde birkaç farklı renkte kimono giyinirdi. Kore gelinin giyim geleneği ipekli mavi, kırmızı ve sarı gibi çeşitli renklerde uzun kollu, ayrıntılı bir üst giyinerek kraliyet ailesini temsil ederdi. Osmanlı'ya baktığımızda hanedan gelinlerinin kırmızı renkte ve bağlı kumaşlardan yapılan gösterişli gelinlikleri tercih ettiğini görmekteyiz. Halk ise kırmızı değil mavi, pembe gibi canlı renkleri kullanmıştır. 1870'lerden sonra batılaşmanın etkisiyle açık renk gelinlikler kendini göstermeye başlamış ve ilk beyaz gelinlik 1898'de 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından giyinilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de beyaz renk gelinlik gelenekselleşmiştir.

Düğün, insanlık tarihinin en anlamlı ve kutlanan anlarından biri. Kültürel bir mirası olan düğünler yüzyıllar boyunca farklı geleneklerle şekillenmiş, modern yaşamın etkisiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Antik çağlardan itibaren Osmanlı dönemine kadar modern düğün trendlerinden geleceğin sürdürülebilir düğünlerine kadar düğün tarihlerine birlikte yolculuk yapalım.

aşk sözcüğü Farsça'da bir kelime olan aşika yani sarmaşıktan gelmiştir. Eski yüzyıllarda kur yapmak lafı ise sonucu uzatmak anlamına gelirdi. Kurun bugünkü anlamını kazanması 16. yüzyıldan sonraya denk düşmüştür. Bilinen en eski aşk mektubu, M.Ö. 2500 yılında Mezopotamya'da hüküm süren Sümer kralı Kral Suşi'nin eşinin taş tablete yazdığı metindir. İlk evlilik belgesi ise Mezopotamya'da bulunmuştur. Balayına balay denmesinin sebebi ise Kuzey Avrupa'da kaçırılan kızların yerine sadece yiyecek ve bal getiren yakınların bilmesiydi. 1598 yılında flört dalga geçmek anlamına gelirken onu takip eden 100-200 yıl içinde davet için arama kur yapma olarak değişti. Asurlular nikahı gelinin başını örtmesiyle tescil ederdi. Yunanlar sol elde bulunan yüzük parmağında bir damar olduğunu iddia ediyordu. Söylenene göre bu damar aşk damarıydı ve kalbe kadar gidiyordu. Evlilik toplumlar tarafından birçok farklı şekilde algılandı, uygulandı. Çin'de evlilik aşkla değil tamamen aileler tarafından düzenlenirdi ve bu uğurda da tüm hazırlıklar aileler tarafından yapılırdı. Eski Mısır'da aile içi evlilik vardı. Evliliklerin sürekli bu şekilde yapılması halka da yansımıştı. Eski Yunan, aşk evlilikten sonra başlıyordu. Damat, kayınvalideye hediyeler alıyor, kız babası çeyiz hazırlıyordu. Sümerler'de evlilikte birçok kanun ve kural vardı. Baba ve anne çocuklar üzerinde eşit haklara sahipken birbirlerinin üzerinde eşit haklara sahip değillerdi. Eğer erkek aldattıysa eşi ölüm cezasına çarptırılıyor veya çocuk sahibi olamıyorsa boşayabiliyordu. Tarihte bilinen ilk evlilik yüzüğünü kullanan kişi ise Mısır kraliçesi Nefertiti olmuştur. Hazreti Yusuf döneminde yaşayan kralın eşi Nefertiti yüzüğü sol elinin ikinci parmağına takmıştır. Çünkü kalbe doğrudan giden tek damar bu parmakta bulunurdu. Yine antik Mısır döneminde evlilik yüzüğü Nil Nehri'nin çevresindeki sazlıklardan topladıkları bitkilerden yapılıyordu. Antik çağlarda düğünler toplumun sosyal ve ekonomik yapısının önemli bir göstergesiydi. Mısır medeniyetinde evlilik kontratlarla resmi hale getirilir ve tanrılar adına kutlanırdı. Romalılarda beyaz giyinme geleneği saflığı simgeleyen beyaz tören kıyafetleriyle bu dönemde başlamıştır. Antik Yunan'da ise düğünler mitolojik tanrılara adanmış seremonilerle kutlanılırdı. Tarih boyunca aşk, sadakat ve birliktelik temaları hep öne çıkmış ancak her toplum bu temalara kendi kültürel dokunuşunu eklemiştir. Orta Çağ Avrupa'sında düğünler genellikle aristokrat aileler için politik anlaşmaların bir parçasıydı. Osmanlı döneminde ise düğünler sadece iki insanın değil, ailenin ve mahallenin kaynaştığı büyük etkinliklerdi. Kına gecesi gelinin eline kına yakılarak yeni hayatına mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederdi. Çeyiz geleneği ise gelin adayının ailesi tarafından hazırlanan çeyiz, evliliğin vazgeçilmez bir parçası. Osmanlı düğünleri günlerce sürebilen müzik, dans, ziyafetlerle dolu etkinliklerdi. Bu gelenekler modern dönemdeki düğün organizasyonuyla birleşerek yaşatılmaya devam ediyor.

0: iki kişinin veya ailelerinin sadece evlendiklerini ilan ettiği örgün evlilikten yasal evliliğe geçiş, 13. yüzyılda kilisede evlilik ilanı veya evlilik öncesi yapılan kamu duyurularıyla başladı. Amerikan Evlilik Bakanlığı'na göre Orta Çağ'ın sonuna doğru yazılı evlilik sözleşmeleri evlilik sürecinin düzenli bir parçası haline gelmişti. Ancak dünyevi birlikteler uzun süre standart uygulama olarak kaldı. Evlilik ruhsatları Amerika Birleşik Devletleri'ne sömürge döneminde geldi. 1639'da yerel düzeyde ve 2 yıl sonra da eyalet çapında evlilikleri kaydetmeye başladı. O dönemde yeni gelinin kimliğinin kocaya dahil edildiği, evlilik bağı adı verilen yasal bir doktrin uyarınca eşin egemenliği resmen tanınıyordu. Büyük Britanya, 1836 evlilik yasasıyla din dışı sivil evliliği yürürlüğe koydu. 1929 yılına gelindiğinde tüm ABD eyaletlerinde evlilik ruhsatlarına ilişkin yasalar vardı. Evlilik, 1913'te evli çiftlerin gelir vergisi beyannamesinin getirilmesiyle federal bir konu haline gelmişti.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

aşığım olacağına varsın. Aşktan yanıyormuşum, aşk yakıyorsa yaksın. Kendim için bile zor bir adamım.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Manatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, batısında kuzey doğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzey doğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, bilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında OECD tarafından hazırlanan PISA 2025 raporunun sonuçlarına da değinen Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini duyurdu. Ne sosyal hesabından yaptığı açıklamasında çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılacağını, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılacağını kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyede ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Opmer'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, basın mensuplarına ay uzay aracının önünde yaptığı açıklamada, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ve spor, A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ile 5 Ekim'de de İtalya ile oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biletler Belçika Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak. Açıklamada her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkler paylaşıldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcı Hamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 12 derece, Atina parça bulutlu 25, Belgrad çok bulutlu 16, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 5, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag çok bulutlu 10, Londra çok bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 10, Paris parça bulutlu 16, Priştine parça bulutlu 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 10, Sofya parça bulutlu 12, Tiran parça bulutlu 15, Varşova ve gürültülü sağanak yağışlı 10, Viyana ve gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Zürih çok bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21 derece, Aşgabat az bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 19, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis parça bulutlu 19 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 12, Montreal parça bulutlu 7, New York parça bulutlu 15, Sydney parça bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 13 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 12, Köstence parça bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica parça bulutlu 15, Selanik parça bulutlu 18, Şumlu çok bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 14, Balkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimovasa az bulutlu 24, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz.

Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Yollar benim umudumdur. Yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma. Durun kar taneleri. Sözlerime, şarkılarıma, programıma eşlik etmek ister misin? O halde gecenin sesi başlıyor.

bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi.

0: Koynuma almadım ihaneti ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele Nihavent, hele Buselik hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan, evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı, bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmiyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç, sevmek için çok geç. Hatırladınız bu şiiri değil mi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir adın kalmalı şiirini paylaştık.
1: Gecenin Sesi.
0: Hayatın ta kendisi paylaştığımız bu özlü sözler. Her kelimesinde, her cümlesinde bir şeyler buluyoruz kendimizde, değil mi? Belki bizi kendimize getiriyor bir söz. Silkelenip kendimize geleceğiz belki. Hatamızı göreceğiz bir noktada. Belki yanlış yaptığımızın farkına varacağız. İşte o yüzden çok seviyorum bu tarz programları yapmayı. Çünkü hem duygusallaşıyoruz hem de paylaştığımız sözler hayatın ta kendisini aslında anlatıyor. Duygusal şarkıları yaşıyoruz. Ortak noktada buluşuyoruz. En önemlisi de bu, öyle değil mi? Yine çok güzel bir şarkı. Gecenin Sesinde sizlerle buluşuyor. Bizden ayrılmayın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark eder insan. İhtiyaçlarını, ruhunu, mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu, sonra aklına tıkıştırdığı zehirli düşünceleri. Sever insan, kalbinde boşluk bırakmayacak kadar çok sever. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan sever. Siler insan, uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı. Burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız, iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Hani erken inerdi karanlık. Hani yağmur yağardı inceden. Hani okuldan, işten dönerken ışıklar yanardı evlerde. Eskidendi, çok eskiden. Hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, eskidendi, çok eskiden. Hani hepimiz arkadaşken, hani oyunlar tükenmemişken, henüz kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, eskidendi, çok eskiden. Hani şarkılar bizi bu kadar incitmezken, hani kör kütük sarhoşken gençliğimizden, daha biz kimseye küsmemiş, daha kimse ölmemişken, eskidendi, çok eskiden.

Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üstümüzden. Geçen geçti, geçen geçti. Geceyi söndür kalbim, geceler de gençlik gibi eskidendi. Şimdi uykusuzluk vakti. Murat Anbunga'nın bu güzel şiirini paylaştık. Eskidendi, çok eskiden dedik.

şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, duygusal bir şarkıyla bu saatimizi noktalayacağız. Sonrasında saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzak iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükran sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem, Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın birinci eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne tarifsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam. Birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak, Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğün bütün düşler, gözlerin aklımı perişan eyler, aşk masalından şarkılar söyler, beni hülyalara salan gözlerin. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, bir külah çekirdeği, mangal gibi yüreği var, bilesin. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysem, bir teselli veri dinlediysem Orhan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, Tophane'de sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerini Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimdeki kıpır kıpır bu soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın, okulu ilk asışım, ilk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Mahallenin delikanlısı, elleri ceplerinde, dudağında ıslığı, başında kavak yerleri, şarkılar mırıldanıyor. Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var, yeni çalıyor 45'lik plaklardan. Hayri Şahin ortalığı kavuruyor. Mahallenin delikanlısı, cebinde iki gazoz parası. Yüreğinde garip bir pıtırtı. Alışmaya çalışıyor, sana alışmaya. Akşamları işportaya çıkıyor. Bir defter, bir kalem, bir de çakı alanı aynayı bedavaya veriyor. Yani günler geçiyor 17 yaşının bütün tadıyla. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'ı ilk seyredişim, ilk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan. Karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin arasında. Bir bakıyorum camada iki güvercin konuyor, iyi mi? Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapa diyor muslukları. Üç gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım. Hayat benden yana duruyor. Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, İlk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benimsin. Sen benim her şeyimsin.
Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.

0: İbrahim Sadri'nin bu güzel şiirini paylaştık 17 yaşım gibi. Belki de 17 yaşımıza doğru gittik, öyle değil mi? Bazen geçmişi hatırlamak güzel oluyor, keyifli oluyor. Zaten şiirler, şarkılar, hayata dair söylediğimiz anekdotlar bizi hep geçmişe götürüyor. Geçmişte takılı kalabiliyoruz. Yine geçmişe götüreceğiz bu güzel şarkıyla sizi. Gecenin sesine kulak vermeye devam edin.
1: Gecenin Sesi.

Eli sıkı tutar ki umut olur. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der ve gelir gönlünde baş köşeye oturur. İşte böyle güzel dostluklara, böyle samimi dostluklara güzel bir şarkı armağan edelim. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Hava ışıl ışıl şehrimde. Ben de güzel mi güzel. Bu güzellik sana da bulaşsın. Zor anlarda nasıl yaratıcı olduğunu hatırla. Bazen aşk huzur getirecek. Bazen tutkusuyla yakıp yıkacak. Yanılsamalardan bile güneş gibi doğar umut. Sakın unutma. Duygularına sahip çık ama onların esiri olma. Hala duyup görebiliyorken, hissediyorken fark et. Yanında olanların kıymetini bil. Gönlünde olanlara dua et. Çırpınışlarının işe yaramadığı anlarda egonla beraber tepinmekten vazgeç. Ve içinde aşk olmayan her şey boştur. Gel, bugün hikayene güzel bir şeyler kat. Kendini bulacağın güzel bir gece olsun.

oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl? Onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim.

türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle bunları sana hep demedim mi? Demedim mi?

Mevlana'nın o çok sevilen şiirini paylaştık. Demedim mi? Şiire yolculuğumuz duygusal bir şarkıyla devam ediyor.

0: Diler Demir'le Gecenin Sesi.
1: Otursak bir akşam üzeri, sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan, bildiğim bir hikaye de anlatsan, ben bilmezden gelirim söz. Gecenin Sesini duygusal bir şarkıyla devam ediyoruz.

Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli. Bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

Gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga hava yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında OECD tarafından hazırlanan PISA 2025 raporunun sonuçlarına da değinen Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülke katıldığı rapora göre Türkiye fen, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini duyurdu. Ne sosyal hesabından yaptığı açıklamasında çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğini ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılacağını, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılacağını kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyede ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Opmer'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, basın mensuplarına ay uzay aracının önünde yaptığı açıklamada, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ve spor, A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ile 5 Ekim'de de İtalya ile oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biletler Belçika Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak. Açıklamada her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkler paylaşıldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir buslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister kucaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Neşet Ertaş'ın Leyla Ertaş yüzünden babasıyla küslüklerini anlatan türkülerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili dinleyenler, Neşet Ertaş Son Abdal. Saz ustası ve Bozkır'ın tezenesi, abdallık geleneğinin 21. yüzyıla taşıyan büyük halk ozanı Neşet Ertaş, bu dünyadan göçtü ama geriye gönüllere dokunan nice bozlaklar, türküler kaldı. Acılarla dolu bir hayatı vardı. Bir kere aşık oldu ve bu aşkı babasıyla arasına açtı. İşte baba Muharrem Ertaş ve oğul Neşet Ertaş'ın atışmaları ve türkülerle dile getirdikleri küslükleri.

Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin büyük ustası Muharrem Ertaş, müzisyen bir aileye sahipti. Zurnacı Kara Ahmet'in torunuydu. Saz çalmayı dayılarından öğrendi. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş'la Döner Ertaş'ın evlatları olarak 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesi Abdallar Köyü yani Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Babasının işi gereği şehir şehir gezdiler. Bundan dolayı Neşet Ertaş okula gidemedi. Okumayı abisi Necati Ertaş'tan öğrendi. 5 yaşında keman, 6 yaşında da bağlama çalabiliyordu. Abdal geleneğine göre 5-6 yaşındaki erkek çocuklar boş durmazdı. Düğünlere herkesle beraber gider, ellerine zil verilirdi. Biraz daha büyüdüklerinde ise ellerine kaşık verilir, köçekliğe atanırlardı. Abdallık geleneğinde daha o yaşlarda para kazanmaya başlıyorlardı. Böyle bir babanın oğlunun sanatçı olması, bayrağı devralması oldukça değerliydi. Baba Ertaş, ustam dediği Yusuf Deveci'den bozlak söylemeyi öğrenmiş, ondan öğrendiklerini oğlu Neşet'e aktarmıştı. Oğul Neşet Ertaş, etkilendiği tek sanatçının babası olduğunu her fırsatta söylerdi. Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız, derdi. Oğul Neşet daha 5-6 yaşlarındayken babasıyla gittikleri düğünlerde babasının yanında çalmaya başladı. 12 yaşındaydı annesi vefat ettiğinde. Babasının yeniden evlenmesiyle yolu İstanbul'a düştü. 1957 yılında gittiği İstanbul'da babasına ait bir türkü olan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağını çıkardı ve bir efsane doğmuştu artık. Radyoda program yapmaya başladı. Haftada 2 gün 15 dakika. Bir yandan da gazinolarda, düğünlerde çalışıyordu. 2 yıl İstanbul'da çalıştı Neşet Ertaş. Sonra yolu Ankara'ya düştü. Çalıştığı gazinoda bir kızla tanıştı. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı bir kızdı. Adı Leyla'ydı. Leyla aslen Bolulu olan bir ailenin kızıydı. Bağlama çalıp türkü söylüyordu. Çevresindeki insanlar tarafından da çokça seviliyordu. Neşet Ertaş kendi gibi türkü söyleyen Leyla'ya aşık oldu. Tabii Leyla da ona. Evlenmeye karar verdiler fakat ortada büyük bir sorun vardı. Baba Muharrem Ertaş istemedi Leyla'yı. Türkücüden, gazinocudan gelin olmazdı ona göre. Oğul Neşet çok aşıktı. Babasının bu sözlerini ne gözü gördü ne kulağı duydu. Leyla ile evlendi. İşte ne olduysa o zaman oldu. Baba oğlun arası bu aşk yüzünden bozuldu. Ve böyle başladı aralarındaki atışma. Biz bugün sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarken o dönemin güzel insanları türkülerle, şiirlerle kuruyorlardı iletişimin en saf halini. Aşiret dışından bir kızla evlendiği için baba Muharrem Ertaş bu evliliğe pek rıza göstermedi. Kızın ailesinin müdahalesiyle 1968 yılında Leyla ve Neşet Ertaş ayrıldılar. Leyla Ertaş'ın sahneye çıkması ve Neşet'ten ayrılmasına üzülen baba Muharrem Ertaş, çok sevdiği oğlu için Evladım türküsünü yazdı. Oğul Neşet Ertaş'a şöyle seslenir. Aslı bozuk alma dedim evladım. Evvelde tutmadın Neşet sözünü. Öksüz koydun yavruları, kuzunu. Almasaydın Bolulların kızını. Son pişmanlık fayda vermez evladım. Ben Neşet'im diyorsun, o da der Leyla. Sebep oldu anası ayırdı böyle. Bir ben söyleyeyim Neşet, bir de sen söyle. Atasözü muteberdir evladım. Tükettin ömrümü, koymadın özümü. Atasözü tutmayan döver dizini. Leyla çıkmış konsere, takmış bozunu. Bu da bize bir zuldür evladım. Temiz ruhlu, hoş sohbetsin, şöhretsin.
Hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sebep olanları kahretsin. Aslı bozuk. Alma dedim evladım.

0: Dohan salar nazik gene kir gelir. Bizden önce cettimize arı gelir. Ar gelir ar. Kölen olmak şanımıza zor gelir. Vay gelir. Aslı bozuk alma dedim evladım, evladım.
1: Babasının çok sevdiği Leyla'sına aslı bozuk demesi Neşet Ertaş'ı son derece incitir, kırar. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti yoktur ve babasını cevapsız bırakmaz. Baba Muharrem Ertaş'ın türküsünde geçen bazı sözlere oğul Neşet Ertaş çok üzülür. Üzüntüsünü sazının o sihirli tellerine döker ve bu türkü ortaya çıkar. Analar insandır, biz insanoğlu. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aslı bozuk deme gel şu insana. Yazımızı felek yazdı, Mevla'dan değil. Senin dediklerin ados, evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana. Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Seni beni kim getirdi cihana? Her oğlu doğurmuştur bir ana. Senin fikrin başka, dostluk bahane. Aslı bozuk deme gel şu insana.

Baba Muharrem Ertaş aldığı bu cevapla bir kez daha darıldı biricik evladına. Oğlunun ulu ana göndermesini bir babanın olgunluğuyla ve lafı uzatmadan tek bir dörtlükle cevapladı. Küsmedim, neşedim, kahrettim sana. Baban değil miydim, sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana? Sen aklını yitirmişsin evladım.

Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş 3 çocukları olmasına rağmen 8 yıl sonra ayrı düştüler. Sonra sona erdi sevdaları. Baba oğul dargınlığıysa yıllarca devam etti. Oğul Neşet babasıyla olan dargınlığına kahretti. Kendini ve seslendi babasına. Körümüş gözlerin görmedim seni. Boşa Mecnun eylemişim ben beni. Çok sevdiği Leyla'sı yüzünden kırdığı ustası olan babasına şu türküyle anlattı derdini. Cahildim, dünyanın rengine kandım.

Baba oğul kırgın kaldılar birbirlerine uzunca bir süre ve bir gün baba Muharrem Ertaş hastalandı. O günlerde Almanya'da olan oğlu Neşet'e haber geldi. Haber gitti. Apar topar döndü memleketine. Fakat babasının cenazesine yetişemedi. 1984 yılında bu dünyadan böyle oğluna dargın gitti Muharrem Usta. Neşet Ertaş Kırşehir'i arayıp son nefesinde ne dedi diye sordu. Sazının emaneti cevabını aldı. Babasının emaneti artık ondaydı. Neşet babasına son bir türkü yazarak veda etti. Feryadı babası gibi ay dost diyerek başlamıştı. Neşet Ertaş babasının ardından Deli Boran türküsünü havalandırdı. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam, Muharrem nerede? Yaralı bülbülüm ses vermez niçin? Yüreği yanığım o Kerem nerede?

Saz ustası Neşet Ertaş'ın tek vasiyeti babasının ayak uçlarına gömülmekti. 25 Eylül 2012'de bu vasiyeti yerine getirildi. Beni üstadımın, babamın ayak uçlarına gömün. Ve Neşet Ertaş ne olursa olsun biliyordu bu dünyanın yalan dünya olduğunu. Neşet Ertaş yıllar sonra Leyla ile ayrılır. Maalesef bu hikayenin sonunda gülen olmadı. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm gibi sitem dolu birçok türkü çağırır ardından. Ama hiç kötü bahsetmez. Neşet Ertaş'a sevdiğini verselerdi, Neşet Ertaş bu yüzyılın en büyük saz ve söz ustası olmazdı diye boşuna dememişler. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm, viran oldu evim yurdum, ne söylersem boşa Leyla'm. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın, Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leyla'm. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim, böyle kader, böyle zulüm, gelir garip başa Leyla'm.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: 하바두로.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükran sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcık çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarpışımıza tutuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Şimdi donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

uzaklara mı gittin? Hangi gizli yerdesin? Gelmez oldu hiç sesin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonları ile buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta milyonların sevgilisi, ünlü pop müziği sanatçısı Megastar Tarkan'ın çok sevdiğimiz bazı aranjman şarkılarının orijinallerini dinleyeceğiz. 1972 Almanya doğumlu olan Megastar, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra lise yıllarında sanat müziği eğitimi aldı. Fakat 90'ların başından itibaren pop müziğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında öncüsü oldu. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Tarkan'ın 1992 yılında çıkardığı Çok Ararsın Beni adlı şarkısıyla başlıyoruz. Çok Ararsın Beni, Tarkan'ın 1992 çıkışlı Yine Sensiz adlı ilk stüdyo albümünden çıkan 5. ve son hit şarkısıdır. Sözleri Alpay Aydın tarafından yazılan bu şarkının orijinal versiyonu olan No More Chain Gang isimli şarkı ise Bonnie M grubuna ait. Müziğini Frank Farian, Fred J, Rainer Earhart'ın bestelediği şarkı Bonnie M grubunun 1979 yılında çıkardığı Oceans of Fantasy adlı albümünde yayınlandı. Bonnie M, Alman plak yapımcısı Frank Farian tarafından 1976 yılında kurulan Avrupa Karayipler kökenli bir vokal grubudur. Batı Almanya'da kurulan grup Bonnie M, 1970'lerin sonundaki disco döneminde popüler hale geldi ve dünya genelindeki satış rakamları 100 milyonu aşan birçok hit şarkıyla tanındı. Şimdi Tarkan'dan dinlediğimiz Çok Ararsın Beni şarkısının orijinali No More Chain Gang'e kulak veriyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada yine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünden çok iyi bildiğimiz Kimdi adlı şarkısının aranjman versiyonu var. Kimdi adlı şarkının sözleri Tarkan'a ait. Bugün bile bizi hala neşelendiren bu şarkının orijinali olan Khalid isimli Cezayir asıllı şarkıcıya ait. Khalid, Arap dünyasındaki popülaritesi sebebiyle Ray'nin kralı olarak tanınıyor. Khalid, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısını 1992 yılında yine kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

Sevgili müzikseverler, sözlerini Alpay Aydın'ın yazdığı Yetti Artık isimli hareketli Tarkan şarkısı, yine Tarkan'ın 1992 tarihli Yine Sensiz adlı albümünden. Şarkının orijinali ise Azucar Moreno isimli İspanyol pop, flamenco ve Latin pop müzik grubuna ait. Kardeş olan Tony Salazar ve Encarna Salazar tarafından kurulan Azucar Moreno, 1984 yılında ilk albümleri Con la Mie Lollabos'la başarı yakalayıp adlarını duyurdular. Torero ise Mambo isimli albümde yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkımız Gypsy Kings'ten No Volvere. Tarkan'ın unutulmazlar arasında olan şarkılarının başında gelen Vazgeçemem adlı romantik aranjman şarkıya Tarkan sözlerini yazıp yine Sensiz albümünde seslendirdi. Orijinal versiyonuysa Gypsy Kings'in 1991 yılında Este Mundo adlı albümünde yayınlandı. Gypsy Kings, üyeleri İspanyol asıllı Fransız olan bir müzik grubudur. Şimdi No Volvere sizlerle.

Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Tarkan'ın Yine Sensiz adlı albümüyle aynı adı taşıyan, sözlerini kendisi yazıp söylediği Yine Sensiz adlı çok sevdiğim şarkısının orijinal versiyonu olan Reprise. Bu şarkı Jimmy Somerville ve Richard Coles tarafından 1985 yılında kurulan The Communards isimli İngiliz gruba ait. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Megastar Tarkan'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükran sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekir. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Kolçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na bas gitarist olarak katıldı.

tam 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onno Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Gir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Müptelayım Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayınlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı Çeyrek Asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesli sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda kalın.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka İz Bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir buslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Neşet Ertaş'ın Leyla Ertaş yüzünden babasıyla küslüklerini anlatan türkülerin hikayelerini sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili dinleyenler, Neşet Ertaş Son Abdal. Saz ustası ve Bozkır'ın tezenesi, abdallık geleneğinin 21. yüzyıla taşıyan büyük halk ozanı Neşet Ertaş, bu dünyadan göçtü ama geriye gönüllere dokunan nice bozlaklar, türküler kaldı. Acılarla dolu bir hayatı vardı. Bir kere aşık oldu ve bu aşkı babasıyla arasına açtı. İşte baba Muharrem Ertaş ve oğul Neşet Ertaş'ın atışmaları ve türkülerle dile getirdikleri küslükleri.

Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin büyük ustası Muharrem Ertaş, müzisyen bir aileye sahipti. Zurnacı Kara Ahmet'in torunuydu. Saz çalmayı dayılarından öğrendi. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş'la Döner Ertaş'ın evlatları olarak 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesi Abdallar Köyü yani Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Babasının işi gereği şehir şehir gezdiler. Bundan dolayı Neşet Ertaş okula gidemedi. Okumayı abisi Necati Ertaş'tan öğrendi. 5 yaşında keman, 6 yaşında da bağlama çalabiliyordu. Abdal geleneğine göre 5-6 yaşındaki erkek çocuklar boş durmazdı. Düğünlere herkesle beraber gider, ellerine zil verilirdi. Biraz daha büyüdüklerinde ise ellerine kaşık verilir, köçekliğe atanırlardı. Abdallık geleneğinde daha o yaşlarda para kazanmaya başlıyorlardı. Böyle bir babanın oğlunun sanatçı olması, bayrağı devralması oldukça değerliydi. Baba Ertaş, ustam dediği Yusuf Deveci'den bozlak söylemeyi öğrenmiş, ondan öğrendiklerini oğlu Neşet'e aktarmıştı. Oğul Neşet Ertaş, etkilendiği tek sanatçının babası olduğunu her fırsatta söylerdi. Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız, derdi. Oğul Neşet daha 5-6 yaşlarındayken babasıyla gittikleri düğünlerde babasının yanında çalmaya başladı. 12 yaşındaydı annesi vefat ettiğinde. Babasının yeniden evlenmesiyle yolu İstanbul'a düştü. 1957 yılında gittiği İstanbul'da babasına ait bir türkü olan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağını çıkardı ve bir efsane doğmuştu artık. Radyoda program yapmaya başladı. Haftada 2 gün 15 dakika. Bir yandan da gazinolarda, düğünlerde çalışıyordu. 2 yıl İstanbul'da çalıştı Neşet Ertaş. Sonra yolu Ankara'ya düştü. Çalıştığı gazinoda bir kızla tanıştı. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı bir kızdı. Adı Leyla'ydı. Leyla aslen Bolulu olan bir ailenin kızıydı. Bağlama çalıp türkü söylüyordu. Çevresindeki insanlar tarafından da çokça seviliyordu. Neşet Ertaş kendi gibi türkü söyleyen Leyla'ya aşık oldu. Tabii Leyla da ona. Evlenmeye karar verdiler fakat ortada büyük bir sorun vardı. Baba Muharrem Ertaş istemedi Leyla'yı. Türkücüden, gazinocudan gelin olmazdı ona göre. Oğul Neşet çok aşıktı. Babasının bu sözlerini ne gözü gördü ne kulağı duydu. Leyla ile evlendi. İşte ne olduysa o zaman oldu. Baba oğlun arası bu aşk yüzünden bozuldu. Ve böyle başladı aralarındaki atışma. Biz bugün sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarken o dönemin güzel insanları türkülerle, şiirlerle kuruyorlardı iletişimin en saf halini. Aşiret dışından bir kızla evlendiği için baba Muharrem Ertaş bu evliliğe pek rıza göstermedi. Kızın ailesinin müdahalesiyle 1968 yılında Leyla ve Neşet Ertaş ayrıldılar. Leyla Ertaş'ın sahneye çıkması ve Neşet'ten ayrılmasına üzülen baba Muharrem Ertaş, çok sevdiği oğlu için evladım türküsünü yazdı. Oğul Neşet Ertaş'a şöyle seslenir. Aslı bozuk alma dedim evladım. Evvelde tutmadın Neşet sözünü. Öksüz koydun yavruları, kuzunu. Almasaydın Bolulların kızını. Son pişmanlık fayda vermez evladım. Ben Neşet'im diyorsun, o da der Leyla. Sebep oldu anası ayırdı böyle. Bir ben söyleyeyim Neşet, bir de sen söyle. Atasözü muteberdir evladım. Tükettin ömrümü, koymadın özümü. Atasözü tutmayan döver dizini. Leyla çıkmış konsere, takmış bozunu. Bu da bize bir zuldür evladım. Temiz ruhlu, hoş sohbetsin, şöhretsin. Hak
hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sebep olanları kahretsin. Aslı bozuk. Alma dedim evladım.

hansalar nazik tenekir gelir. Bizden önce cettimize arı gelir. Arı gelir.

0: aslı bozuk alma dedim evladım, evladım.
1: Babasının çok sevdiği Leyla'sına aslı bozuk demesi Neşet Ertaş'ı son derece incitir, kırar. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti yoktur ve babasını cevapsız bırakmaz. Baba Muharrem Ertaş'ın türküsünde geçen bazı sözlere oğul Neşet Ertaş çok üzülür. Üzüntüsünü sazının o sihirli tellerine döker ve bu türkü ortaya çıkar. Analar insandır, biz insanoğlu. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aslı bozuk deme gel şu insana. Yazımızı felek yazdı, Mevla'dan değil. Senin dediklerin ados, evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana. Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Seni beni kim getirdi cihana? Her oğlu doğurmuştur bir ana. Senin fikrin başka, dostluk bahane. Aslı bozuk deme gel şu insana.

Baba Muharrem Ertaş aldığı bu cevapla bir kez daha darıldı biricik evladına. Oğlunun ulu ana göndermesini bir babanın olgunluğuyla ve lafı uzatmadan

0: Vay sakın. Sen aklını yitirmişsin evladım, evladım.
1: Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş, 3 çocukları olmasına rağmen 8 yıl sonra ayrı düştüler. Sonra sona erdi sevdaları. Baba oğul dargınlığıysa yıllarca devam etti. Oğul Neşet babasıyla olan dargınlığına kahretti. Kendini ve seslendi babasına. Körümüş gözlerin görmedim seni. Boşa Mecnun eylemişim ben beni. Çok sevdiği Leyla'sı yüzünden kırdığı ustası olan babasına şu türküyle anlattı derdini. Cahildim, dünyanın rengine kandım.

Baba oğul kırgın kaldılar birbirlerine uzunca bir süre ve bir gün baba Muharrem Ertaş hastalandı. O günlerde Almanya'da olan oğlu Neşet'e haber geldi. Haber gitti. Apar topar döndü memleketine. Fakat babasının cenazesine yetişemedi. 1984 yılında bu dünyadan böyle oğluna dargın gitti Muharrem Usta. Neşet Ertaş Kırşehir'i arayıp son nefesinde ne dedi diye sordu. Sazının emaneti cevabını aldı. Babasının emaneti artık ondaydı. Neşet babasına son bir türkü yazarak veda etti. Feryadı babası gibi ay dost diyerek başlamıştı. Neşet Ertaş babasının ardından Deli Boran türküsünü havalandırdı. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam Muharrem nerede? Yaralı bülbülüm ses vermez niçin? Yüreği yanığım o Kerem nerede?

Saz ustası Neşet Ertaş'ın tek vasiyeti babasının ayak uçlarına gömülmekti. 25 Eylül 2012'de bu vasiyeti yerine getirildi. Benim üstadımın babamın ayak uçlarına gömün. Ve Neşet Ertaş ne olursa olsun biliyordu bu dünyanın yalan dünya olduğunu. Neşet Ertaş yıllar sonra Leyla ile ayrılır. Maalesef bu hikayenin sonunda gülen olmadı. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm gibi sitem dolu birçok türkü çağırır ardından. Ama hiç kötü bahsetmez. Neşet Ertaş'a sevdiğini verselerdi, Neşet Ertaş bu yüzyılın en büyük saz ve söz ustası olmazdı diye boşuna dememişler. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm, viran oldu evim yurdum, ne söylersem boşa Leyla'm. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak hali. Böyle kader, böyle zulüm, gelir garip başa Leyla'm.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli